Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı içerisinde ilk 6 ayda uyuşturucuya yönelik 28.068 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında 45.610 kişinin gözaltına alındığını, 23.434 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam ve Londra parçalı bulutlu 17, Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17 derece. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev ve Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid az bulutlu ve açık 23 derece. Paris ve Roma parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat ve Mekke az bulutlu ve açık 31 derece. Tokyo ve Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18 derece. Kerkük, Riyad ve Tahran az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 18, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 27 derece, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10 ve Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece, Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcıali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15 derece. Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Lefkoşa az bulutlu 21, Gazmağusu az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emin Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlimiz Profesör Doktor İbrahim Varyel. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Çok sağ olun. Öncelikle iyi günler dileyim.
1: Evet.
2: Beni buraya davet ettiğiniz için, onurlandırdığınız için teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
1: Hocam,
2: çok sağ olun.
1: Vaktiniz çok değerli. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Varyel kimdir? Ben sizi çok iyi tanıyorum. Çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ama bize bir kendinizi tanıtır mısınız?
2: Teşekkür ederim. Ben 1955 yılı Nazilli Güzelköy, Aydın doğumluyum. 73-74 yıllarında Ankara'ya geldim. O yıllardan beri Ankara'dayım. Bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi olan Gazi Eğitim Fizik Kimya Biyoloji bölümünü bitirdim 77 yılında. Bir 4-5 sene değişik ortaöğretim kurumlarında öğretmenliğim oldu. Daha sonra tekrar girdiğim sınavlarda tıp fakültesini kazanınca 79'da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğrenci oldum. İşte 86'da tıp fakültesi bitti. Sonra mecbur hizmet. Mecbur hizmetten sonra 91 yılında Ocak itibariyle Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar ihtisası başlayıp geri döndüm. Peşinden bunu kraniofasyal cerrahi doktora programı izledi ve bir süre Hacettepe'den ayrıldım. Kırıkkale Tıp Fakültesi'nde çalıştım bir 8 sene kadar. Orada farklı idari ve akademik görevlerim oldu. 2012 31 Aralık itibariyle de Hacettepe Tıp Fakültesi'ne tekrar geri döndüm. Halen orada çalışmaktayım ve uzunca bir süredir de yine tıp fakültesine bağlı değil ama biyomühendislik ana bilim dalında doku mühendisliği ve rekonstrüksiyon içerikli ders anlatma, öğretim üyeliği yapma ve araştırma yapma faaliyetlerini sürdürdüm. Şu anda ikili olarak devam ediyor halen.
1: Evet, dinleyenlerimiz için de büyük bir şans, sizin gibi değerli bir hocamızdan bilgiler alacağız. Çok gönlü bir insandan.
2: Rica
1: hocam
2: ederim,
1: yaptığınız
2: ederim.
1: Operasyonlardan izlediğim kadarıyla çok önemli bir hemanjiyom hasta grubunuz var. Hemanjiyom çok sık karşılaştığımız sağlık problemlerinden birisi. Bu konuyu uygun görürseniz bugün konuşalım.
2: Tabii ki.
1: Hemanjiyom nedirle başlayalım isterseniz.
2: Teşekkür ederim. Hakikaten bugün ülkemizde bu rahatsızlıktan muzdarip birçok hasta ve hasta yakınları var. Değişik arayışlar içerisinde çare arıyorlar. Öncelikle hemanjiyom aslında doğumun hemen akabinde belirip belli erken dönemlerde belli bir hızla büyüyen, daha sonra büyümesi duran ve büyük oranda da 10-12 yaşlarına gelmeden de gerileyip büyük ölçüde kaybolan bir damar anomalisi, damarsal bozukluk, damarsal tümör diyelim ne dersek her kategoriye girebiliyor. Böyle bir damarsal yapı bozukluğu diye söyleyelim. Temeli anne karnındaki bir oluşum basamağındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Ve en çok hemanjiyomlar, vasküler malformasyonlar dediğimiz bir başka problemle çok karışıyor. Dolayısıyla ayrımı önem taşıyor. Ayrım önemli çünkü bu ayrımı yaptıktan sonra tedavisi de farklılaşıyor. Ve zaten eğer hemanjiyomlar konuşulacaksa vasküler malformasyonlar da beraberinde konuşulmak zorunda oluyor. Çünkü en çok bununla karışıyor. Ayrımını yaparak ben söylemek istiyorum. Hemanjiyomlar çocuk doğduğunda aile çocukta herhangi bir şey fark etmiyor. Ama doğumun bir hafta, 10 gün ya da bir aylık gibi süre içerisinde vücudunun herhangi bir yerinde bir pembelik, kızartlık şeklinde bir oluşum beliriyor. Ve aile bunu fark ediyor. Ve giderek bu oluşumda bir hızlı büyüme oluyor. Maksimum 1-2 yaşlarına kadar bir hızlı büyüme oluyor ve aile bunu gördükçe biraz tedirginliği artıyor. İşte o dönemde hekimlere gitmeye başlıyorlar. Ve 1-2 yaşlarından sonra da genelde bir plato çiziyor. Büyümesi duruyor, duraksıyor. Ve bir süre sonra da gerilemeye başlıyor. Kitabi bilgiler farklı ama bilinen gerçek şu. Bu hemanjiyom ise eğer bunların %70'i 7 yaşına kadar bir %70 oranında gerileme oluyor. Ve biz hemanjiyomun akıbetini maksimum 12 yaşına kadar, 10-12 yaşına da bekliyoruz. Bazı kaynaklar bazıları 12 diyor ama 12 yaşına kadar hemanjiyom ise eğer büyük ölçüde involüsyona uğruyor. Yani geriliyor, siliniyor, eski normal diğer doku haline dönmeye başlıyor. Birebir aynı olmuyor ama en azından o aktif küçülüyor. Fazını kaybediyor ve küçülüyor.
1: Ve o zaman dediğiniz gibi 12 yaşına kadar belki de hastayı elletmemek, bir şeyleri geç kalmış olmuyoruz.
2: Çok
1: yani.
2: Güzel söylediniz ve doğrusu o. Hemanjiyomsa zaten genel eğilim, genel trend bekleme yanında olmalı. Ama her hemanjiyomu beklemek gerekiyor mu? Tabii ki hayır. Biz bazı durumlarda hemanjiyom da olsa müdahale etmeyi gerekli görüyoruz. Nedir bu durumlar? Bir, eğer bu hemanjiyom çok büyükse ve çocukta kalp yetmezliği yapıyorsa, çünkü kan anormal bir şekilde burada yük taşıyor ve kalbin önünde yük oluşturuyor, sorun oluşturuyor. Hemanjiyom odağı ne kadar büyükse çocuk kalbi önünde o kadar yük ve sorun oluşturuyor ve kalp yetmezliği gündeme gelebiliyor.
1: O zaman organ ve dokuları tuttuğu gibi onlara bası da yapabiliyor.
2: Bası da yapabiliyor. Bir de kalbin önünde bir yük oluşturuyor. Gereksiz boşa dönen bir kanın pompalama göreviyle üstleniyor. O da onu zorluyor. Yani çok
1: boş yere yorgunluk.
2: Boş yere yoruluyor. Evet. Onun için kalp yetmezliği olabiliyor. Bu durumda müdahale etmek gerekiyor. O zaman 10-12 yaşını beklemek gerekmiyor. Ya da örneğin hastanın ağzında olabilir, burnunda olabilir, gözünde olabilir, perianal bölgesi dediğimiz o bölgelerde olabilir. Bu çocuğun yemek yemesini, tuvalete gitmesini, görmesini, soluk almasını ve benzerlerini de etkiliyor olabilir. O zaman da beklemiyoruz. Çünkü hayati fonksiyonlarını etkiliyorsa 10-12 yaşına kadar bekleyelim ya da işte 7 yaşına da bekleyelim diye bir beklentimiz olmuyor. Onu müdahale etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Beklemek bu hastalık için önemli bir faktör.
2: Önemli faktör.
1: Peki hocam, bunların türleri var mı? Nasıl ayırt edeceğiz? Rengine göre mi, yoksa işte basıyı doktor algılar da aile çocuk doğdu eline geldi. Korkar böyle hemanjiyom, yüzünde gözünde kocaman bir morluk var. Veya işte vücudunun farklı bir bölgesinde. Burada hemanjiyomlu çocuğu olan aile neler yapmalı? Korkar tabii ki de, neler önereceksiniz?
2: Şimdi hemanjiyomsa bir kere bunun tanısı baştan yapılmalı. Gerçekten şunu söylemekte yarar var. Birçok hekim, ben de ve birçok hekim de aynı şekilde bunun hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu ayrımını yapmasa zorlanıyor. Burada ailenin vereceği öykü çok önemli. Ben buna geçmeden önce bu ayrımı ailelerin de bilmesini istediğim için vurgulamak istiyorum. Hemanjiyom en çok vasküler malformasyonlarla karışır. Ve vasküler malformasyonlar hemanjiyom gibi belli bir insanın doğup büyüyüp ölmesi gibi bir süreç yaşamazlar. Dolayısıyla vasküler malformasyonlar hayatta hastayla beraber gelir, mezara kadar gider. Onun için vasküler malformasyonun tedavisi yaşı kaç olursa olsun tedavi gerektirir. İster cerrahi, ister medikal, ister ilaç tedavisi. Ama hemanjiyomlar için bundan ayrı. Peki bir aile ya da hekim hemanjiyomla vasküler malformasyon ayrımı nasıl yapacak? Hekimler bunu çok iyi bilir. Ama aile nasıl ayrımını yapacak? Aile şöyle bir ayrım yapacak. Eğer bir çocuğun doğar doğmaz doğduğunda pembe, kırmızı, mor şeklinde bir leke ya da bir kitle görürse cildinde, bu onun vasküler malformasyon olduğu lehinedir. Hemanjiyomlar ise doğumda yoktur. Doğumun örneğin 10. gününde, 1 ayında, 15. gününde ve benzeri bir şey belirmeye başlar ve giderek büyür. Bu bizim için, bu öykü bizim için çok önemli. Biz bu öyküyü aldığımız zaman hemen zaten ayrımını kabaca yapmış oluyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi eğer hakikaten hemanjiyomsa böyle bir özel müdahale etmeye gerektiren bir nedeni yoksa beklemek en doğru yöntem. Ama involüsyon dediğimiz bu gerileme, yok olma, silinme periyodunu tetikleyecek bazı yöntemler var. Aile bunu fark edip hekim de bunu gördükten sonra yöntemlerden birçoğunu sayabiliriz. Birincisi, aile bir kere telaşlanmayacak. Doğru düzgün öyküyü verdiği zaman hekime de yardımcı oluyor zaten. Telaşlanmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz özel sorunlar da yoksa yapılacak şey onun yerine, yerleşimine, boyutuna bağlı olarak bir tedavi protokolü çıkarılabilir. Bugün dünyada kabul edilen bir yöntem var ki beta blokör dediğimiz bir zamanlar tansiyon ilacı olarak kullanılan ve hazırda da kullanılmakta olan yetişkinlerin hipertansiyon veya işte benzer kardiyak problemi kullanılan bir ilacı var. Beta blokör diye geçiyor. Beta blokörleri hastanın kilosuna ve yaşına göre tetkikten sonra pediatrik kardiyologlar daha çok değerlendiriyorlar. Pediatrik onkologlar da bunlarla uğraşıyor. Plastik cerrahlar bunlarla uğraşıyor. Pediatristler uğraşıyor çünkü bu alanla ilgili olarak. tetkikten sonra belli dozda bir beta blokör başlayarak bu involüsyon dediğimiz gerilemeyi hızlandırabiliyoruz. Bunu yapabiliriz. Yani bir hekim görerek, ayırt ederek, takip etmek kaydıyla, izleyerek bunu yapabiliriz. Örneğin bir hemanjiyom 10 yaşında gerileyecek, yok olma noktasına gelecekse biz bunu 8 yaşa, 7 yaşa, 6 yaşa çekmek için zorlayabiliriz. Ve böylece klinik başarıyı daha iyi hale getiriyoruz. Sonuçta ağızdan alınan bir ilaç olduğu için kullanımı da kolay, yanıtlar da kolay oluyor. Ama bazen de bu yetmeyebiliyor, kaverner olabiliyor. O zaman başka ek ilaçlara ihtiyaç olabilir. Geçmişte steroidler kullanıldı bunun için. Halen de kullananlar var. İnterferon tedavisi var kullanılım tedaviler arasında. Skleroterapi var kullanımlar arasında. İçine ilaç vererek, alkoldür, polidekanoldur, bir takım ilaçlar vererek onları kan akımını durduran, yükü azaltan tedavi protokolleri var. Ama bunu hastaya göre, yaşına göre, yerine göre ve klinik yüküne göre değerlendirmek gerekiyor. Onun için herkese tek bir reçete çizmek ve çıkarmak hem doğru değil hem de uygun değil. Onun için hastaya göre farklı bir tedavi protokolleri geliştirilebiliyor.
1: Herkesin problemi kendine özel.
2: Tabii ki.
1: Aileden geliyor olabilir. Doğumdan sonra oluşmuş olabilir. Pek çok sebebi olabilir. Ona göre de tedavi yöntemi kişiye göre değişiyor.
2: Katılıyorum. Doğru.
1: Evet. Hocam ben zaten nelerle karışır diye size soracaktım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Belirttiniz. Peki hemanjiyom tedavi edilirken skleroterapi veriliyor, işte o tansiyon ilaçları veriliyor. Ameliyat ediliyor mu?
2: Hemanjiyom biraz önce bahsettiğim gibi özel bir riskleri varsa onları involüsyonu beklemeden, gerilemesini beklemeden ameliyat edilebiliyor. Küçültmek adına, yükü azaltmak adına, kanıyorsa kanamayı durdurmak adına, mesela hastanın gözünü kapatıyorsa gözünü açmak adına, ağzından beslenmesine engel oluyorsa beslenmesine izin verecek şekilde ya da dışkılanmasına izin vermiyorsa, vulvada, anal bölgede varsa dışkılamasına, idrar işlemlerine engel oluyorsa o zaman ona yönelik işlemler ameliyat edilebiliyor. Bunun dışında genel bir, özel bir ameliyat edilme yöntemi ve biçimi yok.
1: Ya da işte ne bileyim organları tuttuysa diyelim karaciğerde.
2: Ha o orada da olabiliyor tabii. O zaman tabii medikal tedaviyi daha çok öncelikli tutuyoruz ve zaten bekliyoruz ve o zaman beta blokör gibi ilaçlar kullanmak daha anlam kazanabiliyor, önem kazanabiliyor.
1: Evet, sayı olarak ülkemizde çok mu hocam hemanjiyom hastası?
2: Vallahi benim elimde bir istatistiksel rakam yok ama mesela dudak damak yarığı için ülkemizdeki rakam 1000 canlı doğumda 1. Kabaca kabul edilen.
1: Yüksek bir rakam mı bu hocam?
2: Yani bu yüksek
1: bir
2: rakam.
1: Ben bilemiyorum.
2: Yüksek bir rakam. 1000 canlı doğumda bir tane dudak damak yarığı oluşabiliyor. Ama bu o kadar değil. Binde bir rakamına çıkmaz burada ama elimde Türkiye için yapılmış bir istatistiksel rakam yok. Ben bilmiyorum.
1: Hocam peki bu ameliyat tedavisi de, ilaç tedavi, işte skleroterapiden bahsettik. Şimdi artık sizin bölümünüzde laser falan da var. Bunlarla da tedavi edilebiliyor mu?
2: Çok teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey hatırlattınız. Çok
1: ne
2: sağ olun.
1: Ne demek hocam vazifem?
2: Lazer tedavisi doğru. Bazı lazer türleri var ki bu damar ve kan akımına ve onun rengine uygun dalga boyunda çalışan lazerler var. Farklı isimlerde kullanılan. Bunlar lazerle tedavi edilebiliyor. Biliyorsunuz lazerlerin ışığının girmesinin bir derinliği var. O derinliğe yakın olanını etkiliyor ama derin yerleşimli olanlara etkili olmuyorlar. Ama biz lazeri zaman zaman kullanıyoruz. Çünkü o hemanjiyomla etkilenmiş deriyi en azından rengini açmak, diğer normal dokun rengiyle yakın hale getirmek adına bile lazeri kullanıyoruz. Hakikaten bu estetik olarak hastalar çünkü bir de bundan etkileniyor. Sosyal
1: tabii
2: olarak da etkileniyorlar. Görüntü olarak aile etkileniyor, hasta etkileniyor.
1: Tabii, genç ve güzel bir kızcağız. Alnının tam ortasında kocaman bir hemanjiyom var. Ameliyat da etmeyelim, bekleyelim diyorsunuz.
2: Evet.
1: Şimdi bunun okulu var.
2: Katılıyorum.
1: Çocuğun ne bileyim arkadaş çevresi var, akraba çevresi var. Kendini sakınacaktır.
2: Katılıyorum.
1: Dolayısıyla bu tarz tedavi cihazlarımızın olması da hakikaten değil mi? Cerrahi bekleyene kadar ya da işte hani kendiliğinden geçer mi onu takip etmek adına hiç değilse iz bırakmadan bu tarz tedavilerle rengini düzeltebileceğini hastanın bilmesi, ailenin bilmesi çok önemli.
2: Evet. Yani o tür şeyleri de kullanıyoruz. Tabii bunun hem uygunluğu, endikasyonu önemli burada. Hastanın beklentisi önemli. Yeri yerleşimi önemli. Burada bu da lazer tedavisi de burada en azından kökünden çözmese bile olumlu katkıları ve yardımları var.
1: Evet.
2: Şimdi bir de skleroterapiden bahsettim ben biraz önce ama açmadım onu. Aklıma geldi, onu da hemen ekleyeyim. Lazer tedavisi, interferon tedavisi, işte bazı tedavi, beta bloker tedavisi söyledik ama bir de halk arasında baloncuk ya da köpük tedavisi denen bir tedavi daha var.
1: Hocam hakikaten nedir
2: ben.
1: Bu? Nedir
2: evet, bu
1: köpük tedavisi?
2: Geliyor.
1: Ben
2: evet, köpük tedavisi
1: onu soracaktım geliyor. Size, iyi bahsettiniz.
2: Köpük tedavisi aslında biraz önce bahsettiğim skleroterapinin bir uygulama biçimi.
1: Bildiğiniz köpüğün altına girmiyorsunuz herhalde.
2: Tabii
1: değil mi? Başka bir şey bu.
2: Evet, evet. Polidakonol içeriğindeki adı polidakonol olan bir ilaç var. Bunu ilacın üstüne bir miktar hava çekerek iki enjektörden karşılıklı alver yaparak o havayı o sıvı içerisinde bir emülsiyon haline getirir gibi bir köpükten ibaret bir yapı haline getiriyoruz. Sabun köpüğü gibi sanki. Ve bu köpüklü hale getirdikten sonra skleroterapi yaparken ciltten daha çok yapıyoruz. Ciltten o lezyonun içerisine, hemanjiyomun içerisine girerek, kan akımının olduğu içine girerek o köpüğü yavaşça içerisine veriyoruz. Köpük halinde veriyoruz ki çünkü içinde hava var. Oradaki kanı itiyor o köpüğün içindeki hava, uzaklaştırıyor. İlacın hastalıklı olan, sağlıksız olan hemanjiyomun endoteli ve laminar katı dediğimiz damarın oradadır bozukluk, vasküler malformasyon farklı olarak. O bölgeyle ilacın temas süresini veya miktarını yüzeyi artırarak etkilediği için endotel hücreleri dediğimiz damarın iç yüzündeki bu bozuk hücreler içerisine hızlı su giriş oluyor ve o hücrelerin patlamasıyla kan akımının olduğu vasküler lezyonun kendiliğinden tıkanmasına, kan akımının durmasına ve yavaşlamasına, o bölgede akımının engel olmasına yol açıyor. Böylece kalbin önündeki o anormal yükü ve anormal boşa çalışan kan akım odağını önünü kapatmış oluyor. Yani suyun önünü kapatmış oluyor. Ve bu da zamanla emilerek o lezyonun giderek küçülmesine veya involüsyonun hızlanmasına, oranın beslenmesinin bozulmasına yol açıyor. Böyle tedavi ediyor. Köpük tedavisi bu.
1: Çok güzel bir tedaviymiş hocam. Ben
2: başka
1: hayranlıkla dinledim
2: kılcal
1: yani.
2: Damar, kılcal damarların tıkanmasında bacaklarda olan başka
1: evet,
2: amaçlarda da kullanılıyor çünkü. Skleroterapi ajanı olarak kullanılıyor.
1: Ne kadar güzel. Hocam hemanjiyomda biyopsi öneriyor musunuz? Hiç ellememek mi gerekiyor?
2: Şimdi
1: ya da neye göre öneriyorsunuz, önerirsiniz?
2: Biyopsi aslında oradan bir doku parçası alıp tetkik etmek anlamına geliyor. Eğer kliniğinde bir sıkıntımız yoksa tanıda tabii ki hepsinde rutin biyopsi istemiyoruz ama hemanjiyomlar bazen hakikaten başka lezyonlarla beraber olabilir. Bir de hakikaten ayrımını yapmakta zorlanabiliriz. Çünkü 12 yaş öncesi, 10 yaş öncesinde hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu ayrımını yapmak çok kolay olmuyor. Böyle bir tereddütümüz ve ikilemimiz varsa oradan bir parça alıp tahlil etmek, farklı boyanma paternleri, glut bir boyası mesela bunlardan birisidir. Fibroblast growth faktörü ile ilgili boyamalar öyledir. MMP boyaları var, onlardandır. Bunlarla bunun hemanjiyom mu, vasküler malformasyon mu olduğu yönünde patologlar bize bilgi verebiliyorlar. Bekleyecek miyiz, beklemeyecek miyiz kararında bir ikilem yaşıyorsak biyopsi yapılabilir. Bu bize yardımcı oluyor.
1: Evet. Hocam bir de bu hani genetik faktörler de önemli. Ailede varsa mutlaka oluyor. İşte akraba evliliği önerilmiyor. Pek çok hastalık için bu geçerli tabii de. Ülkemizde de akraba evliliği eskisi kadar olmasa bile halen var. Hemanjiyomun kalıtımsal yönünden bahseder misiniz biraz?
2: Şimdi dünyada hemanjiyomla akraba evliliği arasındaki birebir korelasyon kurulan özgün bir çalışma ve makale yok. Ama bilinen bir şey var ki her türlü anomali ya da bozuklukların altında akraba evliliği bilinen bir gerçek. Bu tartışılmaz bir gerçek. Buradan akraba evliliğinde işte şunda bunda hemanjiyom oluşma olasılığı şudur ya da budur gibi bir ifadeden bahsetmek mümkün değil. Ama prensip olarak bunun etkili olacağı bugün olduğu genel kabul gören bir görüştür. Ama bilinen bir gerçek var, makaleler var. Eğer bir çocuk prematür doğmuşsa ya da erken eylemle gündeme gelmişse hemanjiyomların bunlarda görülme riski ve sıklığı normal miadında doğan bebeğe göre daha fazla. Bugün bu yönde bir yayın var. Ama hani bunun akraba evliliğindeki payı nedir onu söylemek zor. Prensip olarak tabii ki akraba evliliği birçok bozukluğun ve anomalinin temelinde yatan faktörlerden birisi.
1: Çünkü işte ne bileyim erkek tarafında varsa, kadın tarafında da varsa mutlaka bir yerden çıkıyor. Bir tarafta varsa karşılaştırmazsanız çıkma olasılığı azalıyor.
2: Doğru.
1: Bunu da artık herhalde bu yüzyılda kimse kulak arkası etmiyordur diye düşünüyorum.
2: Sanırım toplumumuz o konuda bence biraz daha duyarlı hale geldi.
1: Peki hocam, hemanjiyom çok sık ve hakikaten özellikle ufak çocuklarda gördüğümüz için önemli bir rahatsızlık. Acaba erkek hastada mı çok, kadın hastada mı çok karşılaşıyorsunuz?
2: Bayan hastalarda istatistikler öyle diyor, daha fazla diyor.
1: Sebebi ne olabilir hocam?
2: Bence hormonlar bunda etkili oluyor. Şöyle söyleyeyim, biz hastalara, tabii hemanjiyom için bu söz konusu olmayabilir ama vasküler malformasyonlu olan hastalara, bayan hastalara şu mesajı özetle veriyoruz. Bakın bu şimdi bu durumda ama eğer bir gebeliğiniz, bir hamileliğiniz söz konusu olacak olursa bu lezyonların büyüdüğünü ve büyüyeceğini haberiniz olsun. Çünkü gebelik sırasındaki bir takım var olan hormonlar bunların biraz daha büyümesini, agrebe olmasını ya da atağa geçmesini ne neden oluyor? Genel bilinen kanaat gebelikteki bu büyüme hormonlarının ve faktörlerinin bunda etkili olduğu yönünde.
1: Evet, dolayısıyla şimdi peki bu erken tanıda da çabuk tedavi ediliyor. Kadınlarda acaba bizim ülkemizde mi çok görünüyor yoksa başka memleketlerde de bu böyle var mı? Bir gözleminiz var mı? Siz çok yani yurt dışına da çıkmış bir insansınız.
2: Beyaz ırk diye adlandırdığımız insanlarda daha sık gözüküyor. Benim bildiğim bir istatistik rakamı yok.
1: Evet.
2: Ülkelere göre yapılmış bir istatistik rakamı benim bildiğim yok. Bizim kayıtlarımız o kadar çok hassas olmadığından yani ona özgü de ben bir rakam söyleyemeyeceğim.
1: Belki de buna yönelik bir çalışma ihtiyacı olmadı ya da yapılmadı, onun içindir.
2: Muhtemeldir. Başka faktörler ve hastalıklar daha güncel ve önde kaldığı için öyle sanıyorum.
1: Evet, araştırma konusu arayanlara buradan
2: evet,
1: parantez
2: olabilir,
1: içinde
2: doğru,
1: değil mi?
2: Doğru.
1: Aa, ben ne yapsam uzmanlığımı ya da işte doçentliğimi alsam diye çalışma yapacak ama konuda sıkıntısı olanlara buradan parantez içinde konu başlığı.
2: Yani herhalde bir belki bir akademik terfi anlamında çok şey olmasa da ama bu alanda araştırma yapılabileceği ve ihtiyaç olduğu açık.
1: Tabii.
2: Hemanjiyomla ilgili ben şunu da eklemek istiyorum izin verirseniz. Hemanjiyomlar tek bir kliniğin kontrolünde yürüyen bir tedavi ile yürüyecek bir işlemler değiller. Bunun mutlaka hemanjiyom ya da vasküler malformasyon tedavisi uğraşan klinikler ya da yerler, hekimler mutlaka multidisipliner çalışmak zorunda. Çünkü bunun bir radyoloji basamağı var, bir pediatri basamağı var ki özellikle hemanjiyomsa mutlaka çocuk ve bebek yaş grubuyla uğraşıyorsunuz. Bunun için mesela Hacettepe'de pediatrik onkologlar bu işin içindedir, pediatristler içindedir, girişimsel radyologlar içindedir ve plastikçiler olarak biz zaten içindeyiz. Mutlaka birlikte ve ortak değerlendirilmeli ve bir konsey şeklinde ortak planlanmalıdır ve öyle yapılıyor. Seçenekler çok farklı. Süreç ve tarih içerisinde gelişime bakıldığında bunların bir tek saf, pür bir tek hemanjiyom olmayabilir. Başka komponentler olabilir. Lenf kanallarından köken alan kısmı da olabilir bunun. Atar damar kökenli kısmı da olabilir. Toplar damar kökenli kısmı da olabilir. Ve mutlaka hemanjiyom diye düşünebilirsiniz ama altından vasküler malformasyonla uyumlu komponenti ya da o boyut kazanabilir. Onun için mutlaka bu farklı disiplinlerle birlikte ortak çalışmayı ve birlikte karar vermeyi gerektiriyor. Onu burada altını çizmek istiyorum.
1: Evet, diyelim çocuğunuz doğdu. Bebek doktorunuz eğer fark etmediyse ya da sonradan ortaya çıktıysa, şimdi aile hekimliği var biliyorsunuz. Aile hekimlerine çok rahat ulaşabiliyor her aile. Aile hekimleri evet bu hemanjiyoma benziyor ya da şüphelendim bunu bir inceletelim dediğinde ulaşabileceğiniz en akıllıca yol üniversite hastaneleri.
2: Kesinlikle.
1: Buradan halkımıza rehberlik adına bunu hemen iletelim. Çünkü farklı bir hastaneye gittiğinizde bölümün birisi olsa diğeri olmayacak. Hastane değiştirmek zorunda kalacaksınız. Aile zaten hastası olduğu için mağdur olmuş olacak. Bir de başka hastanelere gidip iyice perişan olacağına, eğer hemanjiyoma benziyor ibaresi bile varsa işte hastalarında, bir üniversite hastanelerine işte burada mutlaka tercih etmeleri gerekiyor herhalde.
2: Katılıyorum. Yani üniversite dışındaki birimlerde, hastanelerde, eğitim hastanelerinde çalışan hekimlerin rahatsız edecek bir ifade olsun istemem. Öyle bir ifade de
1: burada
2: kullanmam.
1: Burada tabii amacımız o değil de tabii. Burada hani çok farklı bölümlere gitmesi gerektiği
2: kesinlikle
1: için.
2: Kesinlikle. Multidisipliner olmayı gerektiriyor.
1: Olsun.
2: Evet.
1: Burada hasta yakınının ve hastanın işini kolaylaştırmak adına yol göstermek bizim
2: katılıyorum.
1: Amacımız.
2: Katılıyorum.
1: Burada da doğru adres. İşte ne bileyim bir nezle grip olduğunda üniversiteye gitmesi olması gerekmiyor.
2: Evet, katılıyorum.
1: Yazıktır yani, ona bir normal bir hastane ya da aile hekimiyle bu tedavisini olabilir.
2: Çözüyor
1: ama
2: zaten. Evet.
1: Böyle çok yönlü, işte onkoloji diyorsunuz, plastik cerrahi diyorsunuz, çocuk hastanesi, orası burası diyorsunuz. Her kompleksi iç içe bulamayacağı için her hastanede ve üniversite hastanelerimizde bu kompleksler iç içe olduğu için ve hastaların da mağdur olmaması için, hem hastaların hem hasta yakınlarının, eğer hemanjiyom ufak da olsa bir şüphe varsa bu hastaların oraya yönlendirilmesi babında bizimki rehberlik etmek
2: gibi. Evet, katılıyorum. Diğer herkes artık gündelik tedavinin içerisinde yoğrulmaktan, koşturmaktan bazen hakikaten şeyi görüyorsunuz, ağacı görüyorsunuz ama ormanı görmez hale geliyorsunuz. Bu o anlamda önemli. Böyle kolaboratif çalışan ünitelerin olduğu her yerde bu hastaların tedavisi ve doğru yönlendirmesi, evet, doğru tedavisi tabii ki mümkün. Maalesef her yerde bu olmuyor. Onu da görmek ve kabul etmek lazım.
1: Bizim amacımız bu zaten hocam. Doğru insanlarla doğru konuları sohbet konusu yapıp ve halkımızı doğru şekilde yönlendirmek. Ben teşekkür ediyorum. Hocam zaman o kadar çabuk geçti ki program bitti işte.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Hakikaten çok güzel bir sohbetti. Çok değerli vaktinizi ayırıp geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenlere bir katkımız, faydamız olmuştur. Hocam, olduysa çok mutlu olurum.
1: Eminim
2: çok
1: olmuştur.
2: Teşekkür
1: çünkü
2: ederim.
1: Hemanjiyom adı her ne kadar herkesin böyle kulağa aşina olmasa bile yüzünde, işte vücudunun belli yerlerinde farklı renkler, lekeler olduğu için insanlar az buçuk kulak kabartmışlardır. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize.
2: Evet, teşekkür ederim ben de. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu hafta da uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'ndan öğretim görevlimiz Profesör Doktor İbrahim Var geldi. Kendileriyle hemanjiyom konusunu konuştuk. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, pazar günü öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, sabah saatlerine kadar batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde ise yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, özel bir televizyon kanalında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı içerisinde ilk 6 ayda uyuşturucu yönelik 28.068 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında 45.610 kişinin gözaltına alındığını, 23.434 kişinin ise tutuklandığını belirtti. Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Görev Müdür Yardımcılığına Muhammed Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı. Kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı. Türkiye'den depremlerden etkilenen Venezuela'ya 30 ton insani yardım malzemesi gönderildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptına ilişkin yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek karşılıklı uyum çağrısında bulundu. Ve spor. Anadolu Efes basketbol takımı Amerikalı oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı. Lacivert Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken 2025'te ise EuroLeague tarihinin en iyi 25 oyuncusu listesinde yer aldı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Evinizde deprem korkusuyla yaşamayın. Binanızın risk tespitini yaptırın. Gelin sağlam yarınlarımızı birlikte inşa edelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 6.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 15-31, Bursa 18-34, Çanakkale 20-34, Edirne 17-34, İstanbul 20-30 derece. Kırklareli 17-31, Kocaeli 18-31, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-29 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 15-32 derece, Aydın 23-40, Denizli 23-39, Kütahya 13-31 derece. İzmir 22-36, Uşak 15-33, Manisa ve Muğla 21-37 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 19-34, Hatay 24-32 derece. Isparta 18-34, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 19-33, Ankara 17-33, Çankırı 15-33, Eskişehir 14-32 derece. Kayseri 16-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 16-31, Nevşehir 16-30 derece. Konya 20-33, Sivas 12-29, Yozgat 13-28, Karaman ve Niğde 17-32 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bartın ve Düzce 15-31, Bolu 12-29, Karabük 14-33, Kastamonu 12-31, Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-33, Artvin 18-25, Bayburt 12-29, Çorum 14-31 derece. Giresun 21-25, Gümüşhane 16-29, Rize 22-27, Samsun 19-27, Sinop 21-31, Tokat 16-31, Trabzon ve Ordu 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı ve Bitlis 15-32, Ardahan 11-25, Bingöl 20-37, Elazığ, Tunceli ve Malatya 19-36, Erzincan 17-34, Erzurum 12-29, Iğdır 21-35, Kars 12-27, Şırnak 24-37, Van 15-29, Muş ve Hakkari 19-34 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 28-41, Batman 22-41, Diyarbakır 24-41, Gaziantep 25-39 derece. Kilis 23-37, Mardin 26-39, Şanlıurfa 29-42 ve Siirt 24-39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1.5 ila 2.5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1.5 ila 2.5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1.5 ila 2.5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1.5 ila 2.5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1.5 ila 2.5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılabilmesine imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Fatih Haliç'te bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teknede bulunan iki kişi suya atlayarak yandaki başka tekneye geçti. Kıyıya çıkarılan bu kişilerden biri yaralı olduğunun belirlenmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tekne kullanılamaz hale geldi. İran Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, kulüp olarak alınan her karara uyum sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bucaspor 1928 forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri sahil güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün de kendine alan açmaktan bahsedeceğiz. Kendine alan açmak size neyi çağrıştırır ki? Bizden önceki kuşağın nispeten gelenek ve görenekler yoluyla ötelediği, ailenin beklentileri dolayısıyla önceliğin aile bireylerimiz veya yapmak zorunda olduğumuz şeylerin olduğu öğretisiyle büyüyen bir nesilken, bu neslin çocuklarıyken, kendimizle kalmaya bile çok alışık olmadığımız arada kalan Y kuşağı sakinlerinden bahsetmek istiyoruz aslında. Y kuşağında garip karşılanırdı kendiyle çok meşgul olmak. Tek başına bir kafede kahve içtiğini söylediğinde karşı tarafı şaşırtırdı. Aileden veya çevreden birinin yardıma ihtiyacı olduğunda kimse katılmazdı. Kendi planını öne koymanın ayıp olduğu bir kuşağın torunlarıyız. Hatta böyle bir davranışı gerçekleştiren kişinin de ötelendiği, soyutlandığı ya da çok fazla kabul görmediği, bazen bencillikle suçlandığı, evet böyle bir çağın çocukları. Kimimiz bireysellik nedir biraz anlayabildik. Sırf gelenekten dolayı ya da başkası bizi değersizleştirecek korkusuyla bir şeyleri zorla yapmaktan hoşlanmıyoruz. Ya mazeretimiz var ya da açık açık bahanemiz. Kötü mü? Neden kötü olsun? Merkezde kendimiz varız. Biz iyi olursak etrafımız da iyi olur. Onlarla ilişkilerimizde. Uçaklarda, toplu taşım araçlarında, ilk yardım için oksijen maskeleri en kıymetli varlıkları olan çocuklarından önce neden anneye takılır? Çünkü annenin sağ kalması, bebeğin sağ kalması demek de ondan. Anne fiziksel, ruhsal, sağlıklıysa bebek de bir o kadar iyi olur. Biz iyi olalım, iyi güzel de bunun hangi boyutu çok, kime göre çok? Genel kanıya göre bencil olmakla benci olmak arasında çok fark var. Kendine zaman ayırmak, kendine alan açmak, biraz bencil olmaksa bencil olmakla karıştırmamak daha iyi hissettirir. Bencil kelimesi zaten toplumumuzda oldukça olumsuz bir etkiye sahip. Başkalarının beklentilerine tamamen duyarsız kalmak gibi anlamlarda içerdiğinden bencil olmak daha kendine özgü olmak dersek yanlış olmaz. Aslına bakarsanız genel bir kötülüğü yok ama kültürel bir durum. Kendini toplumsal değerlerin önüne koymak bundan 10 yıl önce bizim ülkemizde ayıpken Almanya'da bu böyle değildi. Artık bizde de genç kuşaklar gelişip büyüdükçe, internet günümüz boyutlarına gelip gündelik hayatlarımızın içine girdikçe yavaş yavaş bir şeylerin değişip evrildiğini görebiliyoruz. Ama önceden daha çok dış odaklı yetiştiriliyordu çocuklar. Eğer bir tanıdık, eş, dost, komşu sizden bir şey istediğinde sizin de önemli bir durumunuz olduğundan dolayı onun yanında olamayacağınızı nasıl söyleyeceğiniz karın ağrıtıcı bir gerçekti. Ne yapar eder, kendi işinizi, kendinizi ikinci plana atar, o işin içinde olurdunuz. Ama şimdi durum nispeten çok farklı. İki kişi arasındaki yakın dostluklar için geçerli değil tabii. Bir başka değer konusu çünkü bu. Burada bahsettiğimiz toplum dolayısıyla el alem ne der baskısından nispeten çoğunlukla çıkmış olmamız. En çok dikkatimizi çeken örnek de misafir kabul etme konusu. Çocukken sorgusuz sualsiz kapımızı kim çalarsa misafirliğe gitme gelinme konusu vardı. Yani falanca hanım akşam size geliyor dediğinde reddetmek olmazdı. Ayıptı. Ama şimdi yaşam hızlı. Yarın işe gideceğim diyebilir. Bugün müsait değilim diyebilir. Ve çat kapı gelmek isteyen komşusunu ben randevulu misafir seviyorum diyerek geçiştirebilir. Tüm bir yıl misafir kabul etme işini çocuğunun okuluna bağlayabilir. Açık açık kusura bakmayın. Dışarıda görüşelim, ev kirleniyor da diyebilir. Yani bir kültürel değişim söz konusu. Kimse bir diğerinin hayatı hakkında yorum yapılmasından, hayatına müdahale edilmesinden hoşlanmadığı için ortak paydalarda buluşmanın insan ilişkileri açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Fakat hala incitebileceğimizi de unutmayalım. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar Bencil bir hayat sürerken bencillikler etmezsiniz ve kulağınız hep bizde olur efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Saat 7.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşam arasında sağlıklı bir denge kurulabilmesi amacıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılmasına imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bireysel soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransa'da orman yangınları çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika'nın 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 beraberi biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere yarı finale çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu veya açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: biliyor muydunuz?
1: Doğum günü kutlama adetini ilk kimler başlatmıştır? Günümüz insanlarının her sene kutladıkları doğum günü adeti, tarihteki uygulamalarla tam bir tezat oluşturur. Çok eski çağlarda kişiyi ölüm yıl dönümüyle anmak adetti. Kadınların ve çocukların bu gibi yıl dönümleriyle alakaları yoktu. Zaten kimsenin doğduğu gün bir yere kaydedilmiyordu ki bilinsin. Önce Mısırlılar, sonra da Babililer, hükümdarlık ailesinin erkek çocuklarının doğum günlerini bir yere kaydetmeye ve zamanın takvimine göre kutlamaya başladılar. Adet sonradan diğer soylu sınıfına da yayıldı. Tarihte kayda geçen ilk doğum günü kutlaması, M.Ö. 3000 yıllarında yaşamış bir Mısır firavununa aittir. O zamanlarda doğum günü kutlaması yaşanılan çevrede yapılıyor, eş, dost, hizmetçiler, hatta köleler bile kutlamaya katılıyor, günün şerefine tutuklulara af çıkıyor, esirler serbest bırakılıyordu. Mısır ve Pers medeniyetlerinden Yunanlara geçen doğum günü adetine, burada pasta kesme adeti de eklendi. Ayın ve avcılığın tanrıçası Artemis için her ayın 6. günü yeniden doğuşunun şerefine kesilen pastaya ay ışığını simgeleyen mumların ilavesi de bu devirlerde olmuştur. Yunanlılarda da sadece erkeklerin doğum günleri kutlanmış, hatta bu kutlamalar kişi öldükten sonra da devam etmiştir. Daha sonraları Hristiyanlık öncesi Roma'da ise imparatorların ve önemli devlet adamlarının doğum günleri Senato kararlarıyla milli bayram ilan edilmiştir. Sezar'ın doğum günü ise tam bir festivale dönüştürülmüştür. Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte tüm doğum günü kutlama adetleri hep birlikte yok olmuşlardır. İlk Hristiyanlar senelerce gördükleri sıkıntı ve zulüm nedeniyle bu dünyanın zalim ve acımasız bir yer olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle de bir insanın dünyaya gelişini kutlamak için bir sebep yoktu. Kutlanacaksa ölüm günü kutlanmalıydı. Bilinenin aksine Hristiyan azizlerinin doğum günü diye kutlanan yortu günleri aslında onların ölüm yıl dönümleridir. Çünkü ilk Hristiyanlar ölümü öbür dünyaya geçmek, gerçek hayata doğmak olarak yorumluyorlardı. Milattan sonra 245 yılında din adamları Hazreti İsa'nın doğum gününü kendilerince kesin olarak tespit ettiklerini sandıklarında bile kilise bunun Mısır ve putperestlerden gelen bir uygulama olduğunu ileri sürerek bir firavun gibi doğum günü kutlamanın günah olduğunu açıklamıştı. Kilisenin doğum gününe bakış açısı 4. yüzyıldan sonra değişmeye başladı. Bu arada Hazreti İsa'nın doğum günü tarihi üzerinde 25 Aralık olarak anlaşmaya varılınca bugünün Christmas yani Noel olarak kutlanmasına başlanıldı. Doğum günü adetinin kadınlar ve çocuklar da dahil tüm aile bireylerini kapsayacak şekilde uygulanabilmesi içinse bir 800 yıl daha geçmesi gerekti. Avrupa'da günümüzdeki anlamıyla doğum günü kutlamaları ancak 12. yüzyıldan sonra başlamıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Atlar nasıl uyur? Atlara ayakta uyuma ve dinlenme kabiliyeti verilmiştir. Ön ve arka bacaklardaki kasların özel bir mekanizmayla kilitlenmesi, atın düşmeden uyuyabilmesini sağlar. Atların nadiren yere yattıkları olur. Fakat yerde oldukları zaman solunum ve sindirim organları aşırı derecede basınca maruz kaldığı için uzun süre yatamazlar. Uyumak için genelde günün en sıcak saatlerini tercih eder ve günde 7 saat kadar uyurlar. Ancak bu uyuma sürekli değil, kesintilidir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Göz çekikliği kulak hizasındaysa Çinli, yukarı doğruysa Japon, aşağı doğruysa Koreli olduğunu... Penaltı atışları yürürlüğe girmeden önce berabere biten maçların galibinin yazı turayla belirlendiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin şelbeleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurulabilmesi amacıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılmasına imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bireysel soruşturma başlatıldığı belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika'nın 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 beraberi biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere yarı finale çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda, Meteorolojinin Sesinde 12 Temmuz Pazar gününü paylaşıyoruz. Öncelikle güzel bir pazar diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize.

Evet, kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz, güzel bir pazar diliyoruz. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz. Saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Gezi raporlarıyla başlamıştık. Şu dakikalarda da basın turuyla size eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi basında, gündemde, gazetelerin ilk sayfasından önemli gelişmeleri aktaracağız. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa aktardığımız basında, gündemde, yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm yaşananları sizlere aktaracağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. Bunun yanı sıra kıymetli dinleyicilerimiz, İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için Foto Maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in, Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Her zaman olduğu gibi güzel bir şekilde başlayalım. Güne güzel başlarsak, hareketli başlarsak, dinamik bir şekilde devam ederiz, öyle değil mi? Anatolia Rock söyleyecek, Ay inanmıyorum.

gazetelerimize başlamadan önce ilk olarak İstanbul trafiğine bakalım. Hafta sonu olması dolayısıyla yollar açık. Boğazlara bakalım, köprülere de bakalım. Evet, köprülerde de hem Avrupa'dan Asya'ya hem de Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin diyelim. Ve yazılı basında yer alan haberlere Akşam Gazetesi ile başlayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Türkiye merkezi güç oldu manşetiyle başlayalım. Analistler şu Ankara'daki NATO zirvesiyle birlikte Türkiye'nin vazgeçilmez bir güç olduğu konusunda birleşti. Yabancı düşünce kuruluşları NATO zirvesini analiz etti deniyor. Hemen yanındaki habere baktığımızda İstanbul'da polise lojman seferberliği. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu yıl İstanbul Emniyeti'ne araç almak yerine polisler için lojman sağlayacaklarını açıkladı. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsis edelim dedik. 600 lojmanla başlayacağız. Filomuzu yenilemek için her yıl araç alımı yapıyorduk. Bu yıl yapmayacağız. Polisimizin mesaisini rahatlatmak için çalışma saatlerinde düzenleme yapacağız. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışmaya ödeme olacak açıklaması yapılıyor. Kadın aracısı tutuklandı. Ekrem İmamoğlu'nun Portekizli mankenle buluşmasına aracılık yapan Nadella Moldova tutuklandı. Çankaya'ya rüşvet operasyonu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'li Başkan Güner de dahil 36 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurma, örgüte üye olma, rüşvet alıp verme, ihaleye fesat karıştırma suçları yer aldı. Evet, başlıkları paylaşmaya devam edelim. Jandarma çatışmada şehit oldu. Eskişehir'de akli dengesi yerinde olmayan İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye açtığı ateşle jandarma çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Srebrenica'da öfke ve acı. Srebrenica'da Sırp birlikleri tarafından dünyanın gözü önünde katledilen 8372 Boşnak şehit soykırımın 31. yılında gözyaşlarıyla anıldı. Srebrenica'da Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski fabrikada gerçekleştirilen anma programına Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Göktaş törende Başkan Erdoğan'ın mesajını okudu. Srebrenica'daki vahşetten ders almaya dünya Gazze'deki soykırıma da sessiz kalıyor. Hiçbir caninin sivilleri hedef alamayacağı adil bir dünya için dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Yaraları Türkiye sarıyor. Venezuela'daki depremlerle ölü sayısı 4118'e yükseldi. Türkiye'de ülkeye 30 ton insani yardım ulaştırdı. Caddede Maganda terörü, Bağdat Caddesi, sosyal medyadan yapılan caddeye çıkalım mı bu akşam caddedeyiz. 34. tur başlıklı videolu çağrılarla Magandaların işgaline uğruyor. Akşamın logo üst haberine baktığımızda dört büyükler gaza bastı. Süper Lig'de sezon açılışı yaklaşırken takımlar da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hainliğe karşı milli direnişin dizisi geliyor. FETÖ'cü hainlerin darbeye kalkıştı. 15 Temmuz gecesi yaşananlar

gerçek belgelerle dizi yapıldı. Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken Asırlık Gece TRT1'de izleyiciyle buluşacak. Büyük direnişin yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Türk bayrağı da böyle görüntülendi ve fotoğrafla da destekleniyor haber. Akşam gazetesini noktalıyoruz. Birazdan TRT Haberci olacağız. Şimdi kiminle devam edelim? Yaz ile devam edelim. Yolla şarkısıyla sizlerle.

TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica'yı asla unutmayacağız mesajıyla dün TRT Haber'de yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenica'nın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenica'yı asla unutmayacağız açıklamalarını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçiyoruz bir diğer başla. 15 Temmuz'da binlerce kişi şehitler için yürüyecek. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde binlerce kişi Şehitler Köprüsü'nde şehitler için yürüyecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirecek. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek program sabah saat 8 civarında başlayacak. Program kapsamında vatandaşlar köprü güzergahında yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirecek. 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazilerini ise minnetle anacak. Geçiyoruz bir diğer başla. MİT aracına kurulan pusuyla şehit olan kas katının fotoğrafını paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı 1931-1950 yılları arasında Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen teşkilat mensubu Arif Necip Kas katının fotoğrafını paylaştı. Evet, Filenin Sultanları Milletler Ligi finallerine katılmayı garantiledi. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Kadınlar Milletler Ligi'nin 4. etabındaki 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları Çin'de düzenlenecek finallere katılmayı da garantiledi. Evet, A milli kadın voleybol takımımıza başarılar diliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı Güner gözaltına alındı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, suç örgütü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saadettin Saran'ın uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapsi isteniyor. İş insanı Saadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hazırlanan iddianamede ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu sene araç almayacağız, lojman alacağız diyor. Çiftçi İstanbul'da 600 polis lojmanı alacağını belirterek bununla sınırlı kalmayacak. Uygun yerler buldukça lojman almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayacağız, lojman alacağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü diyor. Evet, Burhanettin Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu söyledi. Kamuda nöbet sistemine uygun esnek kreş dönemi başlıyor. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışan kamu personeli için çocuk bakımında yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme ile 7 gün 24 saat hizmet verebilecek esnek çocuk bakım evlerinin önü açıldı. Ayrıca 30 kamu görevlisinin yazılı talebi halinde kurumlar bakım evi açmakla yükümlü olacak. Evet, TRT Haber'in önemli gelişmelerini paylaşmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınan Srebrenica soykırımı aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam etmektedir ifadesi kullanıldı. Evet. Bir diğer başlığa bakıyoruz. Emin Erdoğan da Srebrenica soykırımında hayatını kaybedenleri andı.
Emin Erdoğan, soykırımın 31. yılı dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri paylaştı. Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanını ayakta tutmaktır. Srebrenica soykırımının yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum açıklamasını yapıyor. Ankara'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Karapürçek, Roketsan ve Sagya bağlantı yolu projeleri kapsamında güzergahlardaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. İran, Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırısının ardından İran bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Günün sıcak gelişmelerinden biri, Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Kırıkkale'de devrilen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular. Kırıkkale'de sabaha karşı paylaşılan haber, Kırıkkale'de metal yüklü tır karşı şeride geçerek devrildi. Aynı yolda seyreden otomobil sürücüsünün yaptığı manevrayla dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İran basını Buşehr, Aseluye, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu açıklamasını yapıyor. Amerika'nın yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu'na göre ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu. İran basınına göre Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin belirlenmeyeceği aktarıldı. Ayrıca İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Basra Körfezi kıyısındaki bu şehir kentinde de 5 yeni patlamanın meydana geldiği bildirildi. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattığı bildiriliyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Mersin'de trafikte kavga eden sürücülere 362 bin lira ceza. Mersin'de trafikte araçlardan inerek kavga eden sürücülere 362.719 lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Vatan Caddesi'nde seyir halinde gelen araçların inip kavga eden iki sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde kavga edenlerin kamyonet sürücüsü BE ile motosiklet sürücüsü SE olduğu belirlendi. Sürücüler düzenlenen operasyonla yakalandı. TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Yine bir rock grubu söyleyecek. Dert bende, derman sende.

TRT Haber sayfasında kalmaya devam ediyoruz. İran, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu. Evet, gece sularında paylaşılan bir haber. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Geçiyoruz bir diğer habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Başbakanı Salam'a anlamlı jest. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Salam'a dedesi Selim Ali Salam'ın anılarının Türkçe çevirisini hediye etti. Bir diğer başlıksa Eyfel Kulesi'nin aşırı sıcak engeli ziyareti erken kapatılacak. Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin aşırı sıcaklar nedeniyle bu hafta sonu kapılarını ziyareti erken kapatacağı belirtildi. İngiltere'de okullarda sıcaklık alarmı sınıflarda eğitim durma noktasına geldi. Birleşik Krallık'ta etkili olan aşırı sıcak dalgası okul binalarının yetersiz altyapısı nedeniyle eğitimde ciddi aksamalara yol açtı. Bazı sınıflarda sıcaklığın 40 dereceyi aşması sonucu çocuklarda bayılma, güneş çarpması ve mide bulantısı gibi sağlık sorunları baş gösterdi. Dünya Kupası'nda oynayan futbolcu ülkesine döndükten sonra öldü deniyor. Güney Afrika milli takımının genç yeteneklerinden Edmunds 25 yaşında hayatını kaybetti. TRT Haber'in bir diğer başlığına bakalım. İran lideri Hamaney babasının öldürülmesinin intikamının alınacağı sözünü verdi. İran lideri Müçteba Hamaney, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreni münasebetiyle yayımladığı mesajında babasının intikamının alınacağının sözünü vererek intikam milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8-9 Temmuz'daki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Amerika'nın 8-9 Temmuz'da ülkenin 6 şehrine düzenlediği saldırıların neden olduğu can kayıplarına ilişkin bilgi verdi. Kermanpur saldırılarda biri kadın 17 kişinin hayatını kaybettiğini 115 kişinin yaralandığını aktardı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda birkaç gemiyi koordinasyonsuz hareket ettiği gerekçesiyle hedef almasının ardından Amerika, İran'la varılan mutabakata rağmen 8-9 Temmuz'da İran'ın güney bölgeleri ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletine saldırılar düzenlemişti. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İranlı kaynağa göre Amerika Birleşik Devletleri mevcut tutumundan geri adım atmadıkça müzakereler söz konusu değil. İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak yarı resmi Fars haber ajansına konuya dair açıklama yaptı. Kaynak, Tahran-Washington arasındaki müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri mevcut tutumundan geri adım atmadığı sürece gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Söz konusu kaynak ayrıca İsrail medyasında yer alan ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden müzakere talep ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak şunları kaydetti. Amerika'nın geri adım attığının göstergesi savaşın sonlandırılması amacıyla Lübnan Çalışma Grubu'nun kurulması, geri çekilmenin sağlanması, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunun çözülmesi ve İran'ın petrol ihracatının normale dönmesi başta olmak üzere üzerinde mutabakata varılan diğer hususların uygulamaya konulmasıdır ifadeleri yer buldu. Ve Avrupa İngiltere sahillerinde et yiyen ölümcül bakteri alarmı. Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar deniz sıcaklıklarını artırarak insan sağlığını tehdit eden Vibrio bakterisinin normalden çok daha erken yayılmasına yol açtı. Sağlık uzmanları özellikle tatil bölgelerindeki deniz suyunda ve nehir ağızlarında görülebilen bu bakteriye karşı yüzücüleri tedbirli olmaya çağırıyor. Katil İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında can kaybı 73.221'e yükseldi. Trump kendisine suikast düzenlemeleri halinde İran'ın hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istedi. Amerikan Başkanı Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere talebinde bulunmadığını belirtiyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması ateşkes ve Amerikan-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Konin beldesinde çok sayıda evi ve altyapıyı havaya uçururken Nebatiye vilayetinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satacak. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey stadının çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak. Soykırımcı İsrail ordusunun Amerika'nın talebinin ardından Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini ve bu nedenle bulaşıcı hastalıkların da yaygınlığını koruduğunu bildiriyor. Evet, TRT Haber şimdilik noktalayacağız. TRT Haber sayfasını ikinci saatte de paylaşacağız. Birazdan Türkiye Gazetesi ile buradayız. Emre Fel şu dakikalarda kulağınızda efendim, mahşerinde yan inşallah.

Emre Fel söyledi mahşerinde yan, inşallah Türkiye gazetesindeyiz. Ekran artı başarı düştü. Dijitalleşen dünya hayatımızda neleri değiştirdi? Teknoloji bize ne kattı, bizden ne götürdü? Uzmanı değerlendirdi. Evet, dünya tekrar kitaba geçiyor. Biyo istatistik ve tıp bilişimi uzmanı Doktor Hüseyin Kutlu dijitalleşmenin etkilerini anlattı. Teknolojik yenilikleri sorgulamadan hayatımıza aldık. Öğrencilerin akıllı telefonda geçirdikleri her 100 dakikanın not ortalamasında 6,3 puanlık düşüşe yol açtığı tespit edildi. Dijitalleşmenin en hararetli savunucularından İsveç bile ekrandan kitaba mottosuyla eskiye dönme kararı aldı. Telefonu bırak, disiplinli çalış. LGS'de 500 tam puan alan Buğlem Yılmaz, Muhammed Yusuf Soysal ve İpek Sarıtaş disiplinli çalışmak kadar cep telefonu ve tablet kullanımına sınır koymanın da önemli olduğunun altını çiziyor. Hemen yanındaki habere bakıyoruz. Çocuğa kreş, polise lojman. Emniyet mensuplarının beklediği lojman müjdesi geldi. Küçük çocuklu memurlar için de destek paketi hazır. Çalışan aileler için kreş desteğinin kapsamı genişletildi. En az 30 personelin talebiyle kreş açılabilecek. Kreşler vardiyalı çalışan polis, doktor, hemşire ve askerlerin çocukları için 7 gün 24 saat hizmet verecek. Polisler için de İstanbul'un yanı sıra kiraların yüksek olduğu Bodrum, Fethiye ve Antalya gibi yerlerde lojman yapılacak. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Meclis paketler için mesai yapacak. Bu ay sonunda tatile girmesi beklenen meclis, teröristi Türkiye çerçeve yasası sebebiyle mesaisini Ağustos başına kadar uzatabilir. Genel kurulun gündeminde en düşük emekli aylığı 12, yargı paketi ve öğrenci affı teklifleri de yer alıyor. Eski eşini ve oğlunu katletti. İstanbul'da Davut Gökkaya tekrar evlendiğini öğrenince eski eşinin evini bastı. Kadını, oğlunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Bir oğlu da saklanarak kurtuldu. Baba ile oğlunun hazin sonu. Yalova'da tır yıkarken akıma kapılan Olcay Okur'u kurtarmaya çalışan babası Samim Okur da akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan baba ile oğlu kurtarılamadı. Bir diğer haberse Srebrenica'yı unutturmayız. Sırpların 31 yıl önce Bosna'da yaptığı soykırımın kimliği tespit edilen 10 kurbanı daha dualarla defnedildi. Srebrenica'da 1995'te Sırplar tarafından katledilen 10 Müslüman Boşnak için cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Türkiye'nin desteğiyle eski bir akü fabrikasında kullanılan müzede tarihin en kanlı vahşetlerinden olan Srebrenica soykırımını günümüze taşıyor. Çankaya'da ne suç ararsan var. CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 36 şüpheli hakkında örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Güner'in Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı da 30'a yükseldi. Evet, diğer haberlere bakalım. Atıl ofisler konut oluyor. Atıl durumdaki ofislerin konuta dönüştürülmesine izin çıktı. Konut sayısı arttıkça kirada gerileme yaşanacak. Bir diğer başlıksa gıdada hile rekoru etti. Tarım Bakanlığı 6 ayda 640 bin gıda denetimi yaptı. En fazla tahşiş ette görüldü. Et ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı, zeytinyağında tohum yağı, baharatlarda boya bulundu. Yüzlerce hileli ürün ve marka ifşa edildi deniyor. Çekmecede 15 milyar dolar var. Yeni telefon alanların çekmeceye kaldırdığı kullanılabilir durumdaki 60 milyon cihaz 15 milyar dolarlık kayba yol açıyor. 19 milyon şişe dönüştü. 1 Temmuz'da başlayan depozito yönetim sistemi doğa tuttu. Kullanıcı sayısı 1.9 milyonu buldu. 10 günde 19 milyon ambalaj toplandı. Evet, Türkiye Gazetesi'nin önemli gelişmelerini
paylaşıyoruz. Evlatsız olur vatansız aslı 15 Temmuz 10. yılında meclis 81 il ve yurt dışında anma törenleri düzenleyecek. FETÖ ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti, acımız taze. Gölbaşı'nda pilotluk eğitim alırken şehit olan ikiz polislerin babası Ali Oruç, Ahmet'im ve Mehmet'im ne gurur duyuyorum, evlatsız yaşayabiliyorum ama vatansız yaşayamam dedi. Evet, Türkiye Gazetesi'ni noktalıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, güzel bir şarkıyla saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. Tabii ki deniz durumu, karayolları sırasıyla sizlerle buluşacak. Öncesinde Avangard Orkestrası eşliğinde bir Sezen Aksu şarkısı Kalp Unutmaz. Sonrasında saat başı raporlar, haberler. Sonrasında da spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak. İkinci saat sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin şelaleleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyonu arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurulabilmesi amacıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakım evleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakım evi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakım evi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakım evi açılmasına imkan tanındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan reysel soruşturma başlatıldığı belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Amerika'nın 8-9 Temmuz'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 beraberi biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere yarı finale çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmemiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem programının ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Mikrofonda ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir pazar diliyoruz. Saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız ve elbette ki TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Birazdan Milliyet Gazetesi'ne başlayacağız ama her zaman olduğu gibi programın ikinci saatinin güzel şarkısıyla başlayalım. Yine bir rock grubu Han Sarhoş, Hancı Sarhoş sizlerle.

saatimizi Milliyet Gazetesi ile açıyoruz. Milliyet'in manşetinde sanki Haçlı Parlamentosu, Kıbrıs'ta Rumların cinsel şiddet iddialarını gündemine alan Avrupa Parlamentosu, İş Yunan ordusunun Arnavutluk ve Kıbrıs'ta Müslüman kadınlara karşı işlediği suçlara gelince ısrarla gündemine almıyor denilmiş. Hemen yanındaki habere baktığımızda süreçte kritik dönemeç. NATO zirvesinin ardından Ankara'da gündem terörsüz Türkiye sürecine odaklandı. İktidar düzenlemenin meclis kapanmadan çıkarılması konusunda neredeyse hemfikir. Kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK ve MKYK gibi kapalı parti toplantılarında sürecin hızla tamamlanması gerektiğine yönelik net mesajlar verdiğini hatırlatarak sürecin enfekte olmadan nihayete erdirilmesi gerektiğini belirtiyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. 31 yıldır dinmeyen acı. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 11 Temmuz 1995'te 8372 sivilin hayatını kaybettiği soykırımın 31. yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Kimlikleri yeni tespit edilen 10 kurban daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da anma mesajında şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum, Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Evet, bir diğer haber. Yemeği beğenmeyen kocaya şok. Bir boşanma davasının temiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kocasına defol, sen pissin, bunak, moruk ifadelerini kullanan kadını az kusurlu, eşine yaptığı yemekleri beğenmiyorum, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli ifadelerini kullanan erkeği ağır kusurlu buldu. Bir diğer başlığa bakalım. Bir giydiğini bir daha giy. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü verilerine göre moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılırken moda endüstrisi küresel çapta her yıl 92 milyon ton atık üretiyor. Bu durum her saniye bir kamyon dolusu giysinin çöpe atılması veya yakılması anlamına geliyor. Giysilerin kullanım süresi azaldıkça sektörün çevreye zararı artıyor.

Hikayeler 4. sayfada. Hürmüz'de orta yol arayışı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz gerilimi sürerken Umman'daki son görüşmelerde bir orta yol üzerinde çalışılıyor. Amerikan yönetimi İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları durdurduğunu ve boğazdaki tüm deniz geçiş hatlarının ücret alınmaksızın ticari gemilere açık olduğunu kamuoyuna açıklamasını talep ediyor. Lezzet zirvesi, NATO zirvesi Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtım için büyük bir fırsat oldu. Liderler yemeğini Fatih Tutak, First Lady'lere verilen yemeği ve Millet Kütüphanesi'ndeki resepsiyonu Osman Sezener, uluslararası heyetlere verilen yemeği ise Sinem Özler hazırladı. Üç farklı şefin menüsünde ortak malzemeler dikkati çekiyordu. Hemen yanındaki habere baktığımızda LGS tercihinde bunlara dikkat, dengeli liste yapın. LGS tercihleri yarın başlıyor. Öğrenciler puana göre değil, yüzdelik dilime göre hareket etmeli. Tercih listesi yüzdelik dilimi merkeze alınarak hem iddialı hem de güvenli seçeneklere yer verecek şekilde dengeli hazırlanmalı. Detaylar 7. sayfada. Sultanlar çeyrek finalde filenin sultanları Milletler Ligi'nin 3. hafta maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan filenin sultanları çeyrek finale yükseldi. Detaylar ise spor sayfasında. Milliyet gazetesini noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Mebrure ile Orta Kahve Şarkısı sizlerle.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Erzincan'daki Buzul Gölü'nün üzerinde kayak ve yamaç paraşütü gösterisi yapıldı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Solotürk Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı. Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahında toplanan vatandaşlar Solotürk'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi. Evet, Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığında Hava Kuvvetleri Samsun'dan Ankara'ya bir karaciğer ve iki böbrek grifti ulaştırdı. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ambulans uçakla Samsun'dan Ankara'ya bir karaciğer ve iki böbrek grifti ulaştırdığını bildirdi. Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan arazi yangınları kontrol altında. Balıkesir'in Susurluk, 6 Eylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınları havadan karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlenecek. TBMM'de FETÖ'nün hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı gerçekleştirilecek. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığında Bakan Tekin'den Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşunun 10. yılına ilişkin paylaşım. Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır. Çimer, millet-devlet iletişiminde sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türk vatandaşlarının yurt içi ve yurt dışında karşılaştıkları sorunların çözümünde başvurdukları adreslerden biri oluyor. Bir diğer başlıksa yeterince temizlenmeyen havuzlar çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Yılmaz, yeterince temizlenmeyen ve düzenli denetlenmeyen havuzların çocuklarda çeşitli enfeksiyon hastalıklarına yol açabileceğini belirtti. Evet, dün itibariyle İstanbul'da teknede çıkan yangın söndürüldü deniyor. Fatih'te teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İran ve Umman Dışişleri Bakanları Hürmüz Boğazı meselesini görüştü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed El Busaidi Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişimleri ele aldı. Yunanistan'daki orman yangınlarına da müdahale sürüyor. Batı Trakya'nın Meriç ve Selanik kentleri yakınlarında çıkan yangınlar ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri bildirildi. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Paris'teki Eiffel Kulesi aşırı sıcaklar dolayısıyla kapılarını ziyarete erken kapatacak. Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eiffel Kulesi'nin aşırı sıcaklar nedeniyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi. Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani hayatını kaybetti. Geçiyoruz bir diğer başla. İran basını, İran'ın güneyindeki bu şehir Aseluye, Bender Abbas, Sirik ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu deniyor. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Hukkabe, İsrail Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesini istemiyor demiş. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Hukkabe, Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesine ne Lübnanlıların ne de İsraillerin istediği bir şey olduğunu savundu. UNICEF, El Ubeyt'te 500 bin sivil çatışmalar nedeniyle risk altında demiş. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti El Ubeyt'te de şiddetlenen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 500 bin sivilin risk altında bulunduğunu bildirdi. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.333'e yükseldi. Bir diğer başlık, İspanya'nın güneyindeki orman yangını sonrası çalışmalar sürüyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Saraybosna'da Anadolu Ajansı foto muhabiri Jadallah'ın Gazze soykırımın
Kronolojisi temalı sergisi açıldı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın Gazze soykırımın kronolojisi temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Evet, Anadolu Ajansı'nda kalmaya devam edeceğiz. Şimdi Dairo söylüyor, "Ah şu eller."

Evet, güzel şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sevgili Yeter'in seçkisinden hareketli kıpır kıpır şarkıları. Program sonrasında da dinlemeye devam edebilirsiniz bizimle kaldığınız sürece tabii ki. Evet, Anadolu Ajansı'ndayız. Berlin'de İsrail'e mühimmat üreten Rain Metal'i protesto eyleminde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail için mühimmat üreten Rain Metal şirketine karşı düzenlenen protesto gösterisinde polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arjantin uzatmalarda bulduğu 2 golle İsviçre'yi 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2000 dönümden fazla araziyi gasp etti. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2093 dönümlük alanı hedef alan 49 askeri emir çıkardığını duyurdu. Uzatmalarda bulduğu golle yarı finale yükselen İngiltere, Arjantin-İsviçre eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçta Norveç'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen İngiltere yarı finale çıktı. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuveyt'teki balıkçı teknesi olayının takipçisiyiz açıklaması yer alıyor. Irak Dışişleri Bakanlığı 3 Temmuz'da Kuveyt açıklarında Iraklı bir balıkçı teknesine ateş açılması sonucu bir balıkçının hayatını kaybetmesi ve bazı balıkçıların gözaltına alınması ile ilgili diplomatik girişimlerin sürdüğünü bildirdi. Fransa'da ölü doğumlarla yeni doğan ölümler artıyor. Fransa'da yapılan araştırma 2020'den 2021'den bu yana ölü doğumlarla doğum sonrası ilk 7 gündeki bebek ölümlerinin arttığını ortaya koydu. İsviçre'de İsrail'in Gazze saldırıları ve ateşkes ihlali protesto edildi. İsviçre'nin başkenti Stockholm'da yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, ateşkes ihlallerini ve bölgeye insani yardım girişlerini kısıtlamasını protesto etti. Yunanistan'da İsrail'e deniz altında çevreye zararlı askeri test yapıldığı iddiası yer alıyor. Yunanistan'ın Lavro limanı açıklarında İsrail'in de katılımıyla denizaltı askeri amaçlı test yapıldığı iddia edildi. Türkiye'nin F-35 almasına ilişkin NATO zirvesindeki olumlu açıklamalar Atina'da endişe yarattı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin olumlu açıklamaları Atina'da endişe kaynağı oldu. Fransa'da fırtına nedeniyle yaklaşık 20 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor denilmiş. Bir diğer başlık ise İtalya'nın Sicilya adasında orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere İHA saldırıları gerçekleştirdi. Bir diğer başlık ise Türkiye ile Kanada ticarette yeni işbirliklerinin kapısını serbest ticaret anlaşmasıyla açacak. Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmalarına başvurular 13 Ekim'de başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca rüzgar ve güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma başvuruları için tarih 13 Ekim olarak belirlendi. Aselsan yılın ilk yarısında borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini solladı. Küresel savunma ve havacılık şirketleri jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaların damgasını vurduğu yılın ilk yarısında borsalarda karışık bir seyir izlerken Aselsan performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. Wimbledon'da tek kadınlarda Çek Linda Noskova şampiyon oldu. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çek raket Linda Noskova tek kadınlar finalde vatandaşı Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Anadolu Rock grubu söylüyor. Çayır çimen geze geze.

0: Evet, Hürriyet gazetesine geçeceğiz ama öncesinde TRT Haber'in sıcak gelişmeleri var. Paylaşalım. İran Meclis Başkanı Kalibaf, tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi diyor. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sonrası tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi açıklamasını yapıyor. Evet, bir diğer sıcak gelişme, bir de Standard 15 Temmuz Radyo Tiyatrosu TRT dinledi. TRT radyoları tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan bir destandır 15 Temmuz adlı radyo tiyatrosu 15 Temmuz çarşamba günü tüm bölümleriyle TRT dinlede dinleyiciyle buluşacak. Bir diğer sıcak gelişme, Türkiye'nin F-35 hamlesi Yunanistan ve İsrail'i panikletti. Bu ulusal bir yenilgi. Ankara'daki NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi de panikletti. Yunanistan eski başbakanı Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları hatırladı. Bir diğer sıcak gelişme, dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza. Kayseri'de polis ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye dur ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı. Evet, son dakika haberlerdi bunlar. Şimdi de Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet'in manşeti, sevgiliye tinerci komplosu. İstanbul'da Derya Demir'e bir tinerci tarafından yapılan kimyasal saldırının komplo olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı Demir'in sevgilisinin organize ettiği ve tinercinin de yeğeni olduğu anlaşıldı. Bir diğer habere bakalım. Liderlerin elinden düşmedi. NATO zirvesinde tüm liderlere Selika marka dolma kalemi hediye edildi. Selika'nın arkasındaki isimlerden Faruk Çelik'tenle konuştum denilmiş. Faruk Çelik'ten'e Türkiye'de dolma kalemi ilgi var mı diye sordum. Dijital bir yorgunluk söz konusu. İnsanlar yeniden dolma kaleme ve kağıda dönüyorlar. Dolma kalem ve kağıdın zihin açıcı yönü yeniden keşfediliyor. Çelik'ten Meloni'nin Selika'nın satışına katkısı olduğunu söyledi. Evet, 3 şeften zirveye Anadolu lezzetleri. NATO zirvesine menüleriyle damga vuran 3 Türk şef hazırlık süreçlerini ve yemeklerin özelliklerini paylaştı. Sinem Özler, istediğim şey Anadolu'nun zenginliğini güçlü şekilde hissettirmekti. Fatih Tutak, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak diyor. Osman Sezener ise arzum bizim yemek kültürümüz ve ürün kalitemizi tüm ülkelere göstermekti diyor. İçimde bir pusula var artık. Oyunculuğu ve sesiyle iz bırakan Şevval Sam yeni yaklaşımını anlattı. Ne eleştiri belimi büküyor ne de iltifat başımı döndürüyor. Olgunlaşmayı, büyümeyi, hatta yaşlanmayı bu yüzden çok seviyorum. İçimde bir pusulam var artık. Eskiden daha çok anlaşılmaya çalışırdım. Artık bunu da yapmıyorum. Açıklamasını yapıyor Şevval Sam. Tüm kabahati glutene atmayın. Gluteni kestim, daha iyi hissediyorum cümlesini sık sık duyuyoruz. Peki iyi hissetmenin nedeni gluteni kesmek mi, yoksa gluteni kesince beyaz ekmek, poğaça, kek, börek gibi gıdaları tüketmemek mi sorusu soruluyor. Detaylarsa ikinci sayfada. Çankaya operasyon. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. CHP Grup Başkanı Özel, soruşturmanın dayanağının bir gizli tanık iftirası olduğunu iddia etti. Soruşturmanın odağındaysa bazı temizlik ve imar ihalelerinin yer aldığı öne sürüldü. Bir diğer başlık, yaptırım kalkar mı? F-35'ler gelir mi sorusu sorulmuş. Türkiye S-400'leri elden çıkarsa da
1: çıkarmasa da Trump yaptırımları kaldırabilir. Peki Kongre engel olamaz mı? Evet olabilir ama bunun için de 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Kongre'nin bugünkü siyasi dağılımıyla bu mümkün değil. Benzeri bir yol F-35'lerde de izlenebilir. Mevcut durum Türkiye'nin lehine. Üst üste olumlu haberler gelebilir deniyor. Detaylar son sayfada. Avrupa'nın kara lekesi Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Kimliği yeni tespit edilen 10 kurban daha toprağa verildi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Bejrović bu soykırımı dünya seyretti dedi. Yazlık tatiliniz zehir olmasın. Tatil planları önemli seçeneklerinden biri de kiralık yazlıklar. Ancak tatilinizin zehir olmaması için ev kiralanırken dikkatli olmak gerekiyor denilmiş. Örneğin parayı ödediniz ama evin yasal izinleri yok. Ya da gittiğiniz yazlık sitede yönetim sizi içeriye almıyor. Kapora dolandırıcıları yüzünden hayali bir yazlığa ödeme yapabilirsiniz. İşte bu kötü senaryoları yaşamamak için dikkat etmeniz gereken püf noktalarsa 6. sayfada. Evet, Hürriyet gazetesini noktalıyoruz. Şimdi de Sabah gazetesindeyiz. Sabah'ın manşeti, son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek. Bakan Gürlek FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini Sabah'a açıkladı. İstihbarat servisleri tarafından kullanılan örgütün güncel yapılanmasını sürdürdüğüne dikkat çeken Gürlek, ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız dedi. Dinmeyen soykırım acısı Srebrenica. 31 yıl önce Avrupa'nın gözü önünde yaşanan Bosna soykırımının acısı dinmedi. Kimlikleri belirlenen 10 kurban toprağa verilirken Srebrenica'nın vicdanlarda açtığı yara bir kez daha kanadı. Çankaya'da ihale çetesine operasyon. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının aralarında Başkan Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 kişi için gözaltı kararı verildi. Mehter psikolojik bir harp aracıydı. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde dünya liderlerini kendisine hayran bırakan Mehter, Selçuklu döneminde tarih sahnesine çıktı. Orijinal ve milli bir musiki olan Mehter, düşman saflarına korku verirken Türk askerinin cesaretini artırdı. Ve yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar diliyoruz ve şimdiden de güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Saat 12.30'da Türkülere Gönül Verenler, saat 13.30'da Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programlarını dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Ve aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin şelaleleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtına hafızı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtına hafızı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde binlerce kişi Şehitler Köprüsü'nde şehitler için yürüyecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirecek. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek program sabah saat 8 civarında başlayacak. Program kapsamında vatandaşlar köprü güzergahında yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazileri ise minnetle anacak. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırısının ardından İran, bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseruye kentleriyle Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden sürücülere 362.719 lira ceza kesildi ve sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin aşırı sıcaklar nedeniyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli dartçılar İrlanda düzenlenen Avrupa Gençler Dart Kupası'nda bir altın ve bir bronz madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler. Bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 29 santigrat derece. Hatay İskenderun 29. Mersin Yenişehir 29. Muğla Fethiye 29. Antalya Kaş 28. Mersin Anamur 28. Antalya Finike 28. Artvin Hopa 26 santigrat derece. Rize Merkez 25, Van Tuşbaliman 25, Aydın Kuşadası 25, Samsun Atakum 25, İstanbul Sarıyer 25, Van Gevaş 25 santigrat derece, Ordu Altınordu 24, Balıkesir Ayvalık 24, Trabzon Ortahisar 24, Kastamonu İnebolu 24, İstanbul Tuzla 23 santigrat derece, İzmir Dikili 23, Bitlis Tatvan Liman 23, Muğla Datça 23, Çanakkale Ayvacık 22, Bartın Güney Mendirek Feneri 21, Kastamonu Cide 21, Düzce Akçakoca 20, Çanakkale Ezine 20, İstanbul Silivri 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Yolu tahmin sistemi bgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. bgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren Çevresel Etki Değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Kimi mutlu

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Samanla, Bartın, Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Samanla batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde binlerce kişi Şehitler Köprüsü'nde şehitler için yürüyecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirecek. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek program sabah saat 8 civarında başlayacak. Program kapsamında vatandaşlar köprü güzergahında yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazileri ise minnetle anacak. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 4 kişi yaralandı. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırısının ardından İran, bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseruya kentleriyle Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden sürücülere 362.719 lira ceza kesildi ve sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin aşırı sıcaklar nedeniyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli dartçılar İrlanda düzenlenen Avrupa Gençler Dart Kupası'nda bir altın ve bir bronz madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 28-17 derece, Belgrad çok bulutlu 30-21, Berlin çok bulutlu 31-17, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 19-11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Londra parçalı bulutlu 28-16, Madrid az bulutlu ve açık 37-23, Paris parçalı bulutlu 36-23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Roma parçalı bulutlu 32-22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, Tiran çok bulutlu 34-22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Viyana parçalı bulutlu 31-18, Zürih parçalı bulutlu 31-18 derece, Amman az bulutlu ve açık 35-20, Nur Sultan parçalı bulutlu 31-16, Bakü parçalı bulutlu 33-26, Bişkek parçalı bulutlu 34-21, Duşanbe az bulutlu ve açık 39-23, Kerkük az bulutlu ve açık 43-28, Kuveyt az bulutlu ve açık 42-33, Medine az bulutlu ve açık 46-33, Mekke az bulutlu ve açık 41-31, Şam az bulutlu ve açık 38-18, Tahran az bulutlu ve açık 39-28, Taşkent az bulutlu ve açık 41-27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20, Tokyo parçalı bulutlu 32-25 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 37-27, Kahire az bulutlu ve açık 38-23, Melbourne parçalı bulutlu 16-9, Montreal parçalı bulutlu 28-17, New York parçalı bulutlu 28-21, Sydney parçalı bulutlu 19-10, Washington çok bulutlu 29-18 derece, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 28-16, Gümüşhane parçalı bulutlu 30-19, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17, Komrat çok bulutlu 26-15, Münih parçalı bulutlu 27-15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 33-23, Selanik çok bulutlu 32-22, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30-16, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16, Balkaneş parçalı bulutlu 28-17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-17, Gazi Magosa az bulutlu 34-22, Girne az bulutlu 30-25, Lefkoşa az bulutlu 31-21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: olan hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeliyiz. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalıyız. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin şelaleleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyon Operası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğne Adı arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'daki NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi de panikletti. Yunanistan eski başbakanı Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz şehitler Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine Türk bayrağı asıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında Meseri Ovası'nda Türkiye tarafından yapılan sulama hattı inşaatında incelemelerde bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su güvenliğinin güçlü bir noktaya ulaştığını söyledi. Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye dur ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı. TRT Radyoları tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan Bir Destandır 15 Temmuz adlı radyo tiyatrosu 15 Temmuz Çarşamba günü tüm bölümleriyle TRT Dinle'de dinleyiciyle buluşacak. Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 kişi yaralandı. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sonrası tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi, dedi. Filipinler'de Babi tayfunuyla güneybatımı sonunun yol açtığı afetlerde en az 17 kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırısının ardından İran, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkonulmasının ardından bu ülkeye yönelik politikasında daha geniş yetkiler üstlendiği iddia edildi. Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği afetten 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çek raket Linda Noskova tek kadınlar finalinde Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan'ı 3-1 yenerek 8'de 8 yaptı ve namağlup finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu veya açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, ayrıca Adana'nın kuzey kesimleriyle Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Temmuz Salı günü yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz bölümleri, Orta Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, ayrıca Kırklareli ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları biraz artarak yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programına hoş geldiniz. Programımızda Türk halk müziğine gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşacak, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunacağız. Türkülerimiz, Anadolu insanının sevinçlerini, hüzünlerini, özlemlerini, umutlarını ve yaşanmışlıklarını günümüze taşıyan en değerli kültür hazinelerimizdir. Her türkü ait olduğu yörenin yaşam biçimini, geleneklerini ve tarihini içinde barındırır. Bu yönüyle türküler yalnızca birer müzik eseri değil, aynı zamanda kültürel hafızamızın en güçlü taşıyıcılarıdır. Yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönüle aktarılan türkülerimiz, kimi zaman bir aşkın, kimi zaman bir ayrılığın, kimi zaman da bir toplumsal olayın sesi olmuş, halkın duygu ve düşüncelerini gelecek kuşaklara ulaştırmıştır. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin değerli isimlerinden sanatçı, eğitimci, araştırmacı, derlemeci ve koro şefi kimliğiyle halk müziğimize büyük hizmetlerde bulunmuş Yücel Paşmakçı'yı tanıyacak, sanat yaşamından kesitler paylaşacak ve seslendirdiği, repertuarımıza kazandırdığı eserlerden örnekler dinleyeceğiz. 24 Ağustos 1935 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yücel Paşmakçı, ömrünü Türk halk müziğinin araştırılmasına, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına adamış önemli bir kültür insanıydı. TRT'de uzun yıllar sürdürdüğü sanat yaşamı boyunca yüzlerce türküye hayat vermiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş ve halk müziğimizin kurumsallaşmasında önemli görevler üstlenmiştir. 21 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Yücel Paşmakçı'yı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın sesi ve yorumuyla hafızalarda yer etmiş eserlerden biriyle başlıyoruz. Al Perde, Yeşil Perde.

Yücel Başmakçı'nın müzik yolculuğu genç yaşlarda başladı sevgili dinleyenler. Bağlamaya olan ilgisi onu halk müziğinin zengin dünyasına taşıdı. Ancak o yalnızca bir icracı olmakla yetinmedi. Araştırdı, derledi, notaya aldı ve Anadolu'nun kültürel mirasının korunması için büyük emek verdi. Yıllar içinde TRT ekranları ve radyoları aracılığıyla milyonlarca dinleyicisiyle buluştu. Programımızı müzikle aralıyor ve sanatçının sazından Ankara Zeybeği'ne kulak

Sevgili dinleyenler, Türk halk müziğinin yaşamasında derleme çalışmalarının büyük önemi vardır. Yücel Paşmakçı da Anadolu'nun dört bir yanında yaptığı çalışmalarla yüzlerce halk ezgisinin kayıt altına alınmasına katkı sağlamıştır. Köylerden kasabalara, yaylalardan dağ köylerine kadar uzanan bu yolculuklarda halkın hafızasında yaşayan eserleri gün yüzüne çıkarmış, TRT repertuarına kazandırmıştır. Onun için türkü yalnızca bir müzik eseri değil, bir kültür belgesiydi. Şimdi sizleri Anadolu'nun gönül dünyasından süzülüp gelen, sözleriyle derin anlamlar taşıyan güzel bir türküyle buluşturuyoruz. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Aşkı, sevgiyi ve manevi anlayışı dile getiren duygu yüklü eserlerden biridir. Yücel Paşmakçı'nın içten yorumu ve usta bağlama icrasıyla sizlerle.

Yücel Başmakçı denildiğinde akla gelen ilk kurumlardan biri TRT'dir. Uzun yıllar boyunca TRT bünyesinde sanatçı, yapımcı ve yönetici olarak görev yaptı. Özellikle yurttan sesler geleneğinin sürdürülmesinde önemli katkılar sundu. Hazırladığı radyo ve televizyon programları sayesinde halk müziğimizi daha geniş kitlelere ulaştırdı. Bugün TRT arşivlerinde yer alan pek çok kayıt onun emeğini taşımaktadır. Yücel Başmakçı'nın en önemli özelliklerinden biri de eğitimci kimliğiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı başta olmak üzere birçok kurumda görev yaptı. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bugün sahnelerde gördüğümüz birçok halk müziği sanatçısı onun öğrencisi olmanın gururunu taşımaktadır. Bir sanatçının en büyük mirası yetiştirdiği insanlardır sevgili dinleyenler. Yücel Başmakçı da ardında güçlü bir sanat mirası bırakmıştır. Sevgili dinleyenler, sanat yaşamı boyunca sayısız radyo ve televizyon kaydı gerçekleştiren Yücel Başmakçı, özellikle Miras adlı çalışmasıyla halk müziği repertuarına önemli katkılar sunmuştur. Onun sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı. Türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime sadık kalarak icra etmeyi önemserdi. Aynı zamanda genç kuşaklara halk müziğinin özünü aktarmaya çalışırdı. Bu yaklaşımı onu yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir kültür insanı haline getirdi. Yücel Başmakçı'nın duyarlı yorumu ve bağlama eşliğiyle şimdi sizleri Anadolu'nun zarif ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Havada durna

Sevgili dinleyenler, Yücel Paşmakçı'nın ardından konuşurken yalnızca bir sanatçı değil, bir dönemi anlatıyoruz. O, halk müziğimizin kurumsallaşmasına katkı sağlayan isimlerden biriydi. Derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler, hazırladığı yayınlar ve bıraktığı eserlerle yaşamaya devam edecek. Türküler söylendikçe, bağlamalar çalındıkça Yücel Paşmakçı'nın adı da yaşamayı sürdürecek. Şimdi sizleri Anadolu'nun köklü kültürünü ve yüzyıllardır yaşatılan halk geleneğini yansıtan güzel bir ezgiyle buluşturacağız. Türkülere ömrünü adamış, derlediği eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle kültür hayatımızda silinmez izler bırakan Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla dinliyoruz. Söğüdün Erenleri.

Yücel Başmakçı'nın sanat yaşamı boyunca yaptığı çalışmaların önemli bir bölümü TRT kayıtları, derleme çalışmaları, koro yönetimleri ve eğitim faaliyetleri üzerine kuruludur. Bu nedenle ticari albüm sayısı birçok sanatçı kadar fazla değildir. Ancak yayınlanmış ve arşivlerde yer alan başlıca albümleri şunlardır. 2009 yılında Miras, Türk Halk Müziği'nden seçmeler, çeşitli yıllarda yayınlanan TRT ve arşiv kayıtları, Yücel Başmakçı'dan Türküler, Bağlama Resitali, Yurttan Sesler Arşiv Kayıtları, Anadolu'dan Ezgiler, Derlediği Türküler ve Oyun Havaları. Ancak Yücel Başmakçı'nın asıl mirası albümlerinden çok TRT repertuarına kazandırdığı yaklaşık 300'e yakın türkü ve halk ezgisi, yönettiği Yurttan Sesler Koroları, hazırladığı radyo ve televizyon programları, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda yetiştirdiği yüzlerce öğrenci, Türk Halk Müziği üzerine yaptığı araştırma ve yayınlardır. Yücel Başmakçı ile özdeşleşen, özellikle bağlama icrası ve TRT kayıtlarında Yücel Başmakçı'nın adıyla anılan çalışmalardan bazıları Hüdayda, Güvercin Uçu Verdi, Al Perde Yeşil Perde, Giresun Karşılaması, Cirit Havası, Erzurum Çarşı Pazar, Çay Benim Çeşme Benim, Şu Fırat'ın Suyu Serindir ve Bahçelarda Mor Meni. Şimdi sizleri Anadolu'nun sevilen ezgilerinden biriyle buluşturuyoruz. Yücel Başmakçı'nın yorumuyla hayat bulan Güvercin Uçu Verdi, halk müziğimizin zarif ve içten örneklerinden biridir. Sanatçının Miras albümünde yer alan eser, onun geleneksel tavra bağlı yorumunu ve halk müziğine duyduğu derin sevgiyi yansıtan çalışmalardan biridir. Yücel Başmakçı'nın sesinden dinliyoruz.

Türk Halk Müziği'ne yaptığı değerli katkılarla, derlediği ve repertuara kazandırdığı yüzlerce türküyle bağlama icraları, sanatçı kimliği, eğitimciliği ve kültür taşıyıcılığıyla Yücel Paşmakçı halk müziğimiz için eşsiz bir değer olmuştur. Yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda araştırmacı, derlemeci, koro şefi ve eğitimci olarak Türk Halk Müziği'nin gelişmesine büyük emek vermiştir. TRT'deki çalışmaları, yetiştirdiği öğrencileri, hazırladığı radyo ve televizyon programları ve kültür hayatımıza kazandırdığı eserlerle unutulmayanlar arasında yerini almıştır. Yücel Paşmakçı'nın sesi, bağlamasının tanısı ve halk müziğine dair bıraktığı değerli miras, derlediği türkülerde, TRT arşivlerinde, konser kayıtlarında ve yetiştirdiği sanatçıların eserlerinde yaşamaya devam edecektir. Türk halk müziğine adanmış bir ömrün sahibi olan Yücel Paşmakçı'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun türkülere ve kültürümüze bıraktığı iz daima yaşayacaktır. Türk halk müziğinin zengin enstrümantal geleneğini yansıtan, Anadolu'nun yiğitlik ve mücadele ruhunu taşıyan bir ezgiyle devam ediyor programımız. Şimdi sizleri Yücel Paşmakçı'nın bağlamasından yükselen coşkulu ezgilerle baş başa bırakıyoruz. Cirit havası.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşıp, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin değerli isimlerinden sanatçı, eğitimci, araştırmacı, derlemeci ve koro şefi kimliğiyle halk müziğimize büyük hizmetlerde bulunan Yücel Paşmakçı'yı tanıdık, sanat yaşamından kesitler paylaştık ve seslendirdiği ve çaldığı eserlerden örnekler sunduk sizlere. Ömrünü türkülere, bağlamaya ve Anadolu'nun kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya adayan Yücel Paşmakçı, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve TRT'de gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk halk müziği tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Programımıza sanatçının sesi ve yorumuyla hafızalarda yer eden eserlerden biriyle veda ediyoruz. Yücel Paşmakçı'nın sazından Ankara yöresinin sevilen ezgilerinden Hüdayda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.

türkülere gönül verenler. Hazırlayan ve sunan Emine Ertürk, Kara Aslan.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısının kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara'daki NATO zirvesinin Yunanistan ve İsrail'deki yankıları devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajları iki ülkeyi de panikletti. Yunanistan eski Başbakanı Tsipras süreci Yunanistan için ulusal bir yenilgi olarak tanımladı. İsrail basınındaysa Türkiye'den tokat yedik başlıkları atıldı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz şehitler Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine Türk bayrağı asıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında Meseri Ovası'nda Türkiye tarafından yapılan sulama hattı inşaatında incelemelerde bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su güvenliğinin güçlü bir noktaya ulaştığını söyledi. Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye dur ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı. TRT Radyoları tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan Bir Destandır 15 Temmuz adlı radyo tiyatrosu 15 Temmuz Çarşamba günü tüm bölümleriyle TRT Dinle'de dinleyiciyle buluşacak. Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. En az 4 kişi yaralandı. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sonrası tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi, dedi. Filipinler'de Babi tayfunuyla güneybatımı sonunun yol açtığı afetlerde en az 17 kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırısının ardından İran, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırılar düzenledi. Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkonulmasının ardından bu ülkeye yönelik politikasında daha geniş yetkiler üstlendiği iddia edildi. Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği afetten 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çek raket Linda Noskova tek kadınlar finalinde Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan'ı 3-1 yenerek 8'de 8 yaptı ve namağlup finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kandıra-Kaynarca yolunun 3. kilometresine kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 28-17 derece, Belgrad çok bulutlu 30-21, Berlin çok bulutlu 31-17, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 19-11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25-15, Londra parçalı bulutlu 28-16, Madrid az bulutlu ve açık 37-23, Paris parçalı bulutlu 36-23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 28-18, Roma parçalı bulutlu 32-22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, Tiran çok bulutlu 34-22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Viyana parçalı bulutlu 31-18, Zürih parçalı bulutlu 31-18 derece, Amman az bulutlu ve açık 35-20, Nur Sultan parçalı bulutlu 31-16, Bakü parçalı bulutlu 33-26, Bişkek parçalı bulutlu

Taşkent az bulutlu ve açık 41-27. Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 30-20. Tokyo parçalı bulutlu 32-25 derece. Cezayir az bulutlu ve açık 37-27. Kahire az bulutlu ve açık 38-23. Melbourne parçalı bulutlu 16-9. Montreal parçalı bulutlu 28-17. New York parçalı bulutlu 28-21. Sydney parçalı bulutlu 19-10. Washington çok bulutlu 29-18 derece. Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 28-16. Gümülcine parçalı bulutlu 30-19. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 31-17. Komrat çok bulutlu 26-15. Münih parçalı bulutlu 27-15. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 33-23. Selanik çok bulutlu 32-22. Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30-16. Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 27-16. Balkaneş parçalı bulutlu 28-17. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-17. Gazi Magosa az bulutlu 34-22. Girne az bulutlu 30-25. Lefkoşa az bulutlu 31-21. Güzelyurt az bulutlu ve açık 35-21 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: korkuyorum. Kan vermek deyince aklıma iğne geliyor. Canım acıyacak diye çok korkuyorum maalesef.
1: Korkuyorum. Çocuklarımı, torunlarımı bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum.
2: Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel olmasın. Türk Kızılay'ına kan bağışı yapın, hayat kurtarın. Unutmayın, bağışlanan her kan kurtarılan 3 can.
3: Sağlıklı bebekler için el ele.
4: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Yeter Bacak, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
5: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak, program yapmak her zaman bizi mutlu eder. Bu haftada özellikle yazın olduğu için gıda zehirlenmeleri çok gündemde, ishal, kusma ve gıdaların özellikle sebze ve meyvelerin, meyveler de bol artık, bütün meyveler çıktı. Dolayısıyla da yıkamadan yenilen çocuklarımız tarafından meyveler yüzünden oluşan hastalıklar, zehirlenmeler, bunlardan bahsedelim. Ne dersiniz sevgili hocam?
5: Çok iyi olur çünkü her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğu gibi dikkatimizin çekilmesi gereken noktalar da var. Yaz aylarının en önemli özelliğinden biri çok fazla ısı kaybı olması sıcaklar nedeniyle ve özellikle yaşlılarımızın tuvalet ihtiyacı artmaması isteğiyle, yani tuvalete gitmeyelim daha az gidelim düşüncesiyle, daha az hareket etmek istemeleri nedeniyle su tüketimini azaltmaları. Bu çocukluk çağında da var maalesef. Özellikle kusması ishali olan çocuklarımızda. O nedenle yaz aylarının en önemli sorunlarından bir tanesi su ihtiyacı. Mutlaka her insanın özellikle bebeklik çağında ve yaşlılarda ve ishalli kusmayla seyreden hastalıklarda mutlaka su ihtiyacının arttığını akılda tutmamız lazım. Bir insan tuvalete gitmeyeyim diye veya burada ishalli kusmalı çocuklarımıza çok sık rastladığımız bir uygulama, yanlış, tamamıyla yanlış bir uygulama. Aman su verirsek, çocuğu beslersek çok fazla kusuyor ve çok fazla ishal yapıyor, kakayla kaybediyor. Halbuki beslemezsek bu durur inancı. Bu tamamıyla yanlış bir inanç, yanlış bir bilgi. Bunun hemen düzeltilmesi gerekiyor ve ishali kusması olan kişilerin, yaşlıların veyahut da sıcak koşullarda açıkta çalışan kişilerin mutlaka su tüketiminin artırılması gerekiyordu. Kusuyor olsalar bile, ishalle kayıpları çok artıyor olsa bile, dışkıyla kayıpları çok artıyor gibi görünse bile mutlaka ve mutlaka bilinci açık kişilerin ağzından su ve sulu gıda alması lazım. Bizim geleneksel gıdamız olan ayran çok kıymetli. Soğuk çorbalar geleneksel gıdalarımızdan bir tanesi. Bu çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında demin sizin vurguladığınız meyvelerin artmış olması, kavun, karpuz gibi çok sulu meyvelerin daha fazla tüketiliyor olması gibi şansının yüksek olduğu durumlarda mutlaka bunun değerlendirilmesi lazım. Mutlaka su herkesin çok içmesi lazım. Eskiden tükettiğimizden daha fazlasını tüketmemiz lazım ki susuz kalmayalım. Su vücudumuzun, kanımızın en önemli, hücrelerimizin en önemli gıda kaynaklarından bir tanesi. Özellikle bir yaşın altındaki bebeklerde ve ilk bir aydaki, yani 40'ı çıkmamış bebeklerimizin su ihtiyacı çok yüksek. Hele hele şu dönemde hamile ve lohusa olan annelerin mutlaka ve mutlaka daha fazla su tüketmesi lazım ki vücudunda beslediği bebeğine destek sağlayabilsin. Hem kendini sağlıklı tutabilsin hem bebeğini sağlıklı tutabilsin diye. Onun için su ihtiyacı herhangi bir şekilde sulu gıdayla alınması gereken bir ihtiyaç. Gene ailelerin en çok dikkat etmesi gerekenlerden ay sıcak çok fazla dışarıya çıkmayalım. Tamam belki dışarıya çıkmayacağız ama mutlaka hareket edilmesi lazım. Hiç olmazsa ev içinde hareket edilmesi lazım. Dışarı çıktığımız zaman mutlaka güneş gözlüğünün, çocuklarımız dahil olmak üzere mutlaka şapkanın, geniş kenarlı şapkaların kullanılması lazım ki ısı kaybı azaltılsın ve güneşin yan etkilerinden kendimizi koruyabilelim. Güneşin yan etkisi deyince güneş çok kıymetli. Ülkemiz güneş cenneti. Yalnız beraberinde bizim bilmememiz nedeniyle, bilgi eksikliğimiz nedeniyle maalesef güneşten çok fazla yararlanamıyoruz ve hem çocuklarımızda hem gençlerimizde hem yaşlılarımızda çok fazla kemik erimesine rastlanıyor. Ve kemik kırıkları, kalça kırıkları çok fazla görülüyor. Bunların görülmemesi için güneşten iyi yararlanmamız lazım. Ama güneşten yararlanıyoruz diye kendimizi cilt kanseri gibi güneşin yan etkilerine karşı da korumamız lazım. Güneşin çok etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmakta yarar var. Ama çıkmamız gerekiyorsa, düşünün ki dışarıda çalışan kişiler, tarlada çalışan değerli çiftçilerimiz bize üretim yapmak için mutlaka güneşin en kızgın olduğu saatlerde bile tarlada olmak durumundalar. İşte onların kendilerine daha fazla özen göstermesi, mümkünse uzun kollu giysiler giymeleri, aynı zamanda dışarıda dolaşan kişilerin kendilerini, yüzlerini, ellerini ve vücudunun cildinin güneşle temas eden kısımlarını güneş koruyucu kremlerle mutlaka korumaları öneriliyor. Gene güneşle beraber, güneş kremi koruyucularla beraber kullanmamız gerekenlerden bir tanesi tarlada çalışan kişilerin bu böceklere, sivrisineklere karşı kendilerini koruması adına böcek ilaçlarını da kullanmaları. Ama önce güneş kremi, onun üzerine böcek koruyucu ilaçları kullanarak kendilerini korumaları öneriliyor. Çünkü zaman zaman ülkemize görülen kenelerle bulaşan hastalık nedeniyle de kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Eğer çocuklarımız da aynı bizimle beraber oluyorsa onların da mutlaka uzun paçaları olan, uzun kolları olan giysiler giymeleri ve çocuklarımızı da korumaya almamız, aynı şekilde onların cilt ve güneş koruyucularla ve böcek koruyucularla korumamız gerekiyor. Ama bunlar yaşa uygun kremler ve yaşa uygun böcek koruyucular kullanılması ve o şekilde alınması ve hazırlanması gerekiyor. Bir diğeri maalesef kazalar, özellikle tarlada çalışan kişiler, açık kuyular veyahut da işte Güneydoğu Anadolu'da çok sık rastladığımız çatıdan düşme gibi sıcak nedeniyle ailelerin çatıda uyuyor olmaları nedeniyle çok fazla bu tür kazalara da rastlanmakta. Onun için bunlara karşı önlem alınması, gene tarlada çalışan kişilerin böcek ilaçlamaları yaptıkları depoların iyi saklanması, çocuklardan uzak tutulması ve onları bu tehlikelerden korumamız gerekiyor.
4: Özellikle kenelerden korunmak için doğaya gittiğimiz zaman açık renk pantolonların giyilmesi, mutlaka pantolonların paçalarının çorapların içine konulmasını tavsiye ediyor uzmanlar.
5: Evet.
4: Şimdi çocukları da çok fazla kontrol edemediğimiz için çocuklar koşup oynamak isteyeceklerdir. Doğaya çıktıklarında koşup oynayacaklar, düşecekler, oturacaklar,
5: çocuklar
4: kalkacaklar.
5: Çocuklar bizden çok daha akıllılar. Eğer onlara neden böyle yaptığımızı anlatırsak çok güzel uyuyorlar Eminancığım. Sadece burada ailelerin kararlı olmasını istiyoruz. Mesela çocuğu oturtuyoruz arabaya ve kendi koltuğuna oturtuyoruz, emniyet kemeriyle bağlıyoruz. Eğer çocuğumuza bu konuda hem kendimiz örnek olur, hem kendimiz emniyet kemerimizi bağlar, hem kendimiz kendi koltuğumuza oturur ve çocuğumuza bu şekilde bir örnek olursak, aynı zamanda da bunu yapması gerektiğini ona kararlı bir şekilde anlatırsak çocuklar uyuyorlar. Aynı şekilde kendi koltuğuna oturuyor tıpkı annesi, babası ve diğer erişkinler gibi ve kemerini hatta bazen kendisi bile bağlıyor ve kendisi bağlanması konusunda bizi uyarıyor. Aynı şekilde bunu da çocuğumuza anlatarak bak biz de böyle giyiniyoruz, burada böyle giymemiz lazım diye anlatmamız lazım. Bunun yanı sıra mesela bazı aileler seyahate çok meraklı ve sivrisineğin çok bol olduğu bölgelere seyahat ediyorlar. Bunları seyahat edecekleri yerlere mutlaka eğer yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde mutlaka eğer yurt dışına seyahat ediliyorsa mutlaka Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir seyahat sağlık danışma merkezi var. Buraya danışmaları ve burada eksik olan aşılar varsa onların tamamlanması, eğer tehlike görülen hastalıklar varsa o hastalıklara karşı bir koruyucu ilaçlar, mesela bazı bölgelerde sıtmanın çok yoğun olması nedeniyle sıkma koruya karşı ilaç başlanıyor ve aileler seyahate çıkmadan önce bu ilaca başlıyorlar. Seyahate çıktıktan ve döndükten sonra da bir süre daha devam ediyorlar. Sağlık merkezinin önerdiği miktarlarda ve süre içinde. Bunları hiçbir zaman kendi kendimize başlamıyoruz ve hatta biz bile sağlık çalışanları olarak başlamıyoruz. Seyahat sağlık merkezinde çalışan arkadaşlarımızın önerilerini alarak onların doğrultusunda ailelerin seyahate çıkmalarını istiyoruz. Seyahate çıkmak demek beraberinde hem hoşluklar getiriyor ama hiç kuşkusuz ki bilmediğimiz bir yere seyahat ediyorsak beraberine tehlikeler de getiriyor. Örneğin orada beslenme alışkanlıkları. Oradaki beslenme alışkanlıklarıyla acaba gıda zehirlenmesine yatkınlığımız olabilir mi? Acaba nerede yemek yemeliyiz? Hiçbir zaman kendimizi seyahate çıkıyoruz diye tehlikeye atmadan gitmek lazım. Ve kendi evimizde hazırlarken de gıda zehirlenmeleri yaz aylarının en önemli sorunlarından bir tanesi. Gıda tüketimini dengeli bir şekilde gıdanın tüketilmesi, hem israfın önlenmesi
4: ve sağlıklı gıdaların tüketilmesi.
5: Sağlıklı beslenmek evet en önemlisi. Onlar gıdalarımızı korumak adına bir defa pastörize, süt ve süt ürünlerinin pastörize tüketilmesi. Tamamen sağlıklı görünse bile kümes hayvanlarının hem kendilerinin hem ürünlerinin bize tifo ve benzeri hastalıklara karşı çok önemli bir yatkınlık oluşturduğu konusu çok bilinen bir gerçek. O nedenle yumurtaların gene pastörize yumurtalar olarak alınması, pişmemiş çiğ yumurta tüketilmemesi, mutlaka yumurtaların çok iyi şekilde pişirilmesi, et, tavuk, balık gibi ürünlerin mutlaka çok iyi pişirilerek tüketilmesi, hem alım sırasında son tüketim tarihine dikkat edilmesi, hem bu sıcaklarda evimize getirirken soğuk kalıplarla, buz kalıplarıyla, buz ekülleriyle evimize taşınması ve gelir gelmez uygun koşullarda buzdolabımıza veyahut da derin donduruculara yerleştirilmesi. Derin dondurucudan çıkarıyorsak bunun tamamen tüketilmesi önerilenler arasında. Aksi halde kendimizi çok ciddi olarak gıda zehirlenmesine karşı hem kendimizi hem ailemizi riske sokuyoruz. Ve hiç unutulmaması gereken en baş listenin en başında gelen kural ise herkesin ellerini yıkaması. Evet. Özellikle kümes ve kümes hayvanlarıyla çalışan ve kümes hayvanlarının ürünlerini getirdiğimiz zaman kullandığımız mesela yumurtaların yıkanarak sizin sitenize de çok güzel belirtiliyor. Yumurta geldiği zaman yıkanarak dolaba yerleştirilmesi tifo ve benzeri hastalıklar tehlikesini artırıyor. Halbuki kabukları eğer çok kirli buluyorsa kabukların başka bir şeyle, bir peçeteyle veya da bir şekilde temizlenmesi yıkamadan ama ondan sonra yani o kabak kirin alınması ondan sonra buzdolabımıza yerleştirilmesi ancak tüketileceği zaman uygun koşullarda tüketime hazırlanması öneriliyor ki kabuğundan içine mikrop geçişine engel olalım diye. Çok sağlıklı görünse bile kümes hayvanlarının tifo taşıyıcısı olduğu akılda tutularak tekrar tekrar hem kendimizin ellerimizi su ve akarsu ve sabunla en az 20 saniye yıkamamız, çocuklarımızı bizim denetimimizde ellerini yıkamasının sağlanması. Çünkü çocuklar çok daha hızlı yıkayabilirler veya uygun koşullarda yıkamayabilirler. Büyük çocuklarımız değil ama küçük çocuklarımızın mutlaka ellerini yıkaması konusunda bizim desteklememiz ve bizim kontrolümüz altında olması önerilenler arasında. Buna el temizliğine hangi açıdan bakarsak bakalım çok dikkat etmemiz gerekenlerden. Seyahate çıkıyorsak evimizden dışarı çıkıyorsak, evimize geri geliyorsak veya evimizdeki hayvanlarla, kediyle, köpekle veya da işte kuşumuzla, tavuklarla beraber olduysak, o zaman mutlaka onlarla temastan sonra ellerimizin en az 20 saniye akarsuda sabunla yıkanması gerekiyor şart. Sağlığımızın korunması açısından.
4: Peki hocam, diyelim ki çocuğumuzda bir belirti var. Mide bulantısı, karın ağrısı gibi, kusma, ateş. Ne yapması gerekiyor ailenin hemen acil olarak?
5: Mutlaka ağızdan alıyorsa, yani bilinç kaybı yoksa, kusuyor bile olsa, en başından konuştuğumuz gibi kusuyor bile olsa ağızdan beslenmenin devam etmesi, sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü bir insan nasıl besleniyor? Ağzından besleniyor. Doğumdan itibaren, çocuk hatta doğmadan önceden itibaren ağızdan çocuklarımız gıda alıyorlar. Anne karnındaki sıvıyı ağızdan alıyorlar. Ve bu şekilde hem ağızdan beslenmeyi öğreniyorlar, hem tat duyuları gelişiyor. Ama doğumdan sonra zaten doğal olarak ağızdan besleniyor. O nedenle eğer bir insanın sağlık sorunu varsa mutlaka ve mutlaka ağızdan beslenmenin sürdürülmesi hepimizin ilk tercihi. Ancak bilinç kaybı varsa, yani konuşamıyor, bilinci tamamen kaybetmiş, nerede olduğunu bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor, baygın, o zaman ancak ağızdan beslenme durdurulabilir. Ama bu hale gelene kadar mutlaka herkesin, kaç yaşında olursa olsun, bebekse annesi emzirmeye devam edecek. Annesinin emzirmeyi bırakmışsa ağızdan tuzlu, şekerli su hazırlayarak, hiçbir şey yoksa sadece su hazırlayarak, kaşık kaşık biberonla veyahut da şırıngayla, eğer yaşlıysa mutlaka aynı yöntemlerle su ve sulu gıdanın verilmesi ve en kısa zamanda ilk en yakın sağlık merkezine ulaştırılması lazım herkes. Şikayeti ne olursa olsun, çünkü bu bir güneş çarpması olabilir, çok sıcaklar dolayısıyla bir gıda zehirlenmesi olabilir. Her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka bir an önce en yakın sağlık çalışanlarına ulaşması gerekiyor ki ilk yardımı alabilsin. Aynı zamanda güneş yanıklarına karşı kendimiz korumak açısından demin de söylediğimiz gibi bir defa en baştan itibaren su tüketimimizi artıracağız. Geniş kenarlı şapkalar kullanacağız. Kıyafetlerimizi uygun şekilde seçeceğiz ki güneş çarpmalarına karşı kendimizi koruyabilelim diye. Ve de özellikle çocuklarımızı ve yaşlılarımızı arabada yalnız bırakmayacağız. Hele hele kapılarını kilitleyerek park edilmiş bir araba içinde çocuklar ve yaşlılar asla yalnız bırakılmazlar. Çünkü bu onların tehlikesini artırır. Yine aynı şekilde çocuklarımızın havuzda veyahut da denizde tek başına yüzmelerine izin vermiyoruz ki çocuklarımızı bekleyen kazalara karşı, yani boğulmalara karşı onu koruyabilelim. Gene parklarda oynarken uygun saatlerde, yani sabahın erken saatleri olabilir. Ondan önce, 4'ten sonra, daha günün serin olduğu saatlerde, güneşin kızgın ve cilt kanserine yakınlığının oluştuğu saatlerinin olmadığı, ondan önce ve 4'ten sonraki saatlerde mümkün olduğu kadar parkta, bahçede oynamalarına izin verelim. Ama çocuğumuzun yaş grubuna göre ne kadar birlikte olacağımıza ve nereye kadar yalnız kalacaklarına biz karar veriyoruz ve çocuklarımızı koruyoruz. Dediğim gibi böceklere karşı çocuklarımızı koruyoruz. Çocuklarımızın dışarıdan yemek yemesine engel oluyoruz. Kendi hazırladığımız veyahut da bizim uygun gördüğümüz gıdaları tüketmelerine izin veriyoruz. Aynı zamanda kendimiz de kendi gıda ve beslenme alışkanlarımızda çok dikkat ediyoruz. Ve seyahate çıkıyorsak da mutlaka tuvaletlerin temizliğine çok özen gösteriyoruz. Temiz olmayan tuvaletleri kullanmıyoruz. El yıkama sabunla, akarsuyla el yıkama alışkanlığımızı tekrar tekrar uyguluyoruz. Ve mümkünse çocuklarımızı bu umumi tuvaletlerden uzak tutuyoruz ki onların sağlıklarını daha fazla koruyalım diye. Ve beraberinde sevdiklerimizi koruyacağız. Hareket edeceğiz, çok sulu gıda alacağız. Güneş yanıklarına karşı cildimize güneş koruyucu kullanacağız. Böcek bulunan yerlerde, sivrisinek veya da kene gibi böcek veya diğer böceklerin bulunduğu yerlerde üzerine cildimize tekrar koruyucular kullanacağız. Ve mümkün olduğu kadar sağlıklı bir yaz geçirmek için hem kendimizi hem çevremizdekileri kazalardan ve tehlikelerden koruyacağız. Gene açık kuyuların kapatılması, böcek ilaçlarının veyahut da diğer ilaçların saklı ve kilitli dolaplarda bulundurulması, çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde saklanması şart. Şikayetimiz olduğu zaman da, en ufak bir şikayetimiz olduğu zaman da ağızdan beslenmeye devam ederek mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağız ki yazı iyi geçirin. Kışı biraz zor geçirin. İnşallah yaz çok iyi geçsin ve sağlıklı bir sonbahara erişebilelim.
4: İnşallah.
5: Emniyet kemerlerimizi kullanmayı hiç unutmayacağız.
4: Tabii. Evet sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Evet, eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ondan sonra kapatalım.
5: Bütün ailelere sağlıklı, mutlu, iyi bir tatil dönemi diliyorum. Ve arzu ettikleri konular varsa, o konuları bize bildirirlerse sizin aracılığınızda biz de onlara göre hazırlık yaparız. Bundan sonraki programlarımızda onları konuşuruz.
4: Evet sevgili hocam, programımızı radyodan kaçıranlar YouTube kanalımızdan da bizi takip edebilirler. YouTube kanalımız var, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele diye program adıyla bir YouTube kanalımız var. Bizi oradan takip edebilirler. Ayrıca radyomuzun da program arşivi var web sayfasında. Oradan da haftalık olarak bizi takip edebilirler. Ama geçmişe yönelik bütün programlarımızı YouTube kanalımızdan takip edebilirler. Bunu da hemen duyurmuş olayım.
5: Çok teşekkür ederiz.
4: Hocam ben teşekkür ederim bizimle birlikte olduğunuz, her zaman beraber size verdiğiniz bilgilerden dolayı çok güzel bir program oluyor. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok memnun kalıyorlardır.
5: Bizim amacımız toplumumuzun bilinçlendirilmesi.
4: Ve sağlıklı bir toplum oluşturmak. Konusunda. Evet.
5: Ve sağlıklı bir topluma ulaşabilmek. Çünkü sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok kolay ve çok ucuz.
4: Evet.
5: Ellerimizi yıkıyoruz. Kendi kendimizi aşılamış oluyoruz. El yıkamak öyle geçtiği için. Onun için sevgili ailelerden en büyük ricamız, hastalıklardan korunalım.
4: Evet.
5: Sağlığımızı koruyalım.
4: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün yaz aylarında bulaşan hastalıklardan bahsettik. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak bugün bize çok güzel bilgiler verdi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Yeter Bacak ve uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına, şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO-Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. Vergi dairelerinde olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ve Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyete grup aşamasını 4. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Anadolu Otoyolu Kavşağı İzmit Doğu Kavşağı mevkii kesiminde eski beton direklerinin yenilenmesi çalışmaları yapılacağından, program doğrultusunda otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda yapılacaktır. İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu,

kuvvetten kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 29 santigrat derece, Hatay İskenderun 29, Mersin Yenişehir 29, Muğla Fethiye 29, Antalya Kaş 28, Mersin Anamur 28, Antalya Finike 28, Artvin Hopa 26 santigrat derece, Rize Merkez 25, Van Tuşba Liman 25, Aydın Kuşadası 25, Samsun Atakum 25, İstanbul Sarıyer 25, Van Gevaş 25 santigrat derece, Ordu Altınordu 24, Balıkesir Ayvalık 24, Trabzon Ortahisar 24, Kastamonu İnebolu 24, İstanbul Tuzla 23 santigrat derece, İzmir Dikili 23, Bitlis Tatvan Liman 23, Muğla Datça 23, Çanakkale Ayvacık 22, Bartın Güney Mendirek Feneri 21, Kastamonu Cide 21, Düzce Akçakoca 20, Çanakkale Ezine 20, İstanbul Silivri 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyon Operası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğne Adası arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geç Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına, şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. Vergi dairelerinde olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları yarından itibaren 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta map.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ve Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyete grup aşamasını 4. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, en düşük 17 derece. Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir az bulutlu ve açık, en düşük 27 derece. Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10, Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezler.

Gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklı'ya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazi Magosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21, Güzel Yurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

yalın ayak gezdim bütün bu yolları. Kendimi unuttum, nedenini sormayın. Ben mi yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

Burası

arkadaşlarım. Bu dünya sadece bizlerin değil, gelecekte de var olmasını istediğimiz ağaçları, hayvanları ve denizleri bugünden koruyalım. Onlara zarar vermeyelim, olur mu? Çevre hepimizindir. Korumak da hepimizin görevidir.

0: Abicim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin şelaleleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerindeki silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattığı duyuruldu. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli suçlar işledikleri iddiasıyla foto kapanlarla tespit edilen 1847 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Ve spor, Türk basketbolu uluslararası hakemlikte tarihi bir gurur yaşadı. Çisil Güngör, NBA Yaz Ligi'nde düdük çalarak organizasyonda görev yapan ilk Türk kadın hakem oldu. Trendyol, birincilik takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, Altın Ordu altyapısında yetişen genç oyuncu Ege Arslan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılması

0: yapmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerindeki silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta 3. saldırı turunu başlattığı duyuruldu. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı çeşitli suçlar işledikleri iddiasıyla foto kapanlarla tespit edilen 1847 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Ve spor, Türk basketbolu uluslararası hakemlikte tarihi bir gurur yaşadı. Çisil Güngör, NBA Yaz Ligi'nde düdük çalarak organizasyonda görev yapan ilk Türk kadın hakem oldu. Trendyol, birincilik takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, Altın Ordu altyapısında yetişen genç oyuncu Ege Arslan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 12 Temmuz Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 33, Bilecik 31, Bursa, Çanakkale ve Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32, Aydın 40, Denizli 39, Kütahya 31, İzmir 36, Manisa ve Muğla 37, Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 33, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 33, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 33, Eskişehir ve Karaman 32, Kayseri ve Kırıkkale 33, Kırşehir 31, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 29, Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu, doğusu parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 31, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 33, Kastamonu 31, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleriyle Samsun'un doğusu, yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 33, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 25, Gümüşhane 29, Ordu 26, Rize ve Samsun 27, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 32, Ardahan 25, Bingöl 37, Bitlis 31, Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 29, Hakkari 34, Iğdır 35, Kars 27, Malatya 36, Muş 34, Tunceli ve Şırnak 37, Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 37, Mardin 39, Şanlıurfa 42, Siirt 39 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hupa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO-Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlatıldı. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını, ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra-Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden sizlere merhaba. Bugün de kendine alan açmaktan bahsedeceğiz. Kendine alan açmak size neyi çağrıştırır ki? Bizden önceki kuşağın nispeten gelenek ve görenekler yoluyla ötelediği, ailenin beklentileri dolayısıyla önceliğin aile bireylerimiz veya yapmak zorunda olduğumuz şeylerin olduğu öğretisiyle büyüyen bir nesilken, bu neslin çocuklarıyken, kendimizle kalmaya bile çok alışık olmadığımız arada kalan Y kuşağı sakinlerinden bahsetmek istiyoruz aslında. Y kuşağında garip karşılanırdı kendiyle çok meşgul olmak. Tek başına bir kafede kahve içtiğini söylediğinde karşı tarafı şaşırtırdı. Aileden veya çevreden birinin yardıma ihtiyacı olduğunda kimse katılmazdı. Kendi planını öne koymanın ayıp olduğu bir kuşağın torunlarıyız. Hatta böyle bir davranışı gerçekleştiren kişinin de ötelendiği, soyutlandığı ya da çok fazla kabul görmediği, bazen bencillikle suçlandığı, evet, böyle bir çağın çocukları. Kimimiz bireysellik nedir biraz anlayabildik. Sırf gelenekten dolayı ya da başkası bizi değersizleştirecek korkusuyla bir şeyleri zorla yapmaktan hoşlanmıyoruz. Ya mazeretimiz var ya da açık açık bahanemiz. Kötü mü? Neden kötü olsun? Merkezde kendimiz varız. Biz iyi olursak etrafımız da iyi olur. Onlarla ilişkilerimizde. Uçaklarda, toplu taşım araçlarında, ilk yardım için oksijen maskeleri en kıymetli varlıkları olan çocuklarından önce neden anneye takılır? Çünkü annenin sağ kalması, bebeğin sağ kalması demek de ondan. Anne fiziksel, ruhsal, sağlıklıysa bebek de bir o kadar iyi olur. Biz iyi olalım, iyi güzel de bunun hangi boyutu çok, kime göre çok? Genel kanıya göre bencil olmakla benci olmak arasında çok fark var. Kendine zaman ayırmak, kendine alan açmak, biraz bencil olmaksa bencil olmakla karıştırmamak daha iyi hissettirir. Bencil kelimesi zaten toplumumuzda oldukça olumsuz bir etkiye sahip. Başkalarının beklentilerine tamamen duyarsız kalmak gibi anlamlarda içerdiğinden bencil olmak daha kendine özgü olmak dersek yanlış olmaz. Aslına bakarsanız genel bir kötülüğü yok. Ama kültürel bir durum. Kendini toplumsal değerlerin önüne koymak bundan 10 yıl önce bizim ülkemizde ayıpken Almanya'da bu böyle değildi. Artık bizde de genç kuşaklar gelişip büyüdükçe, internet günümüz boyutlarına gelip gündelik hayatlarımızın içine girdikçe yavaş yavaş bir şeylerin değişip evrildiğini görebiliyoruz. Ama önceden daha çok dış odaklı yetiştiriliyordu çocuklar. Eğer bir tanıdık, eş, dost, komşu sizden bir şey istediğinde, sizin de önemli bir durumunuz olduğundan dolayı onun yanında olamayacağınızı nasıl söyleyeceğiniz karın ağrıtıcı bir gerçekti. Ne yapar eder, kendi işinizi, kendinizi ikinci plana atar, o işin içinde olurdunuz. Ama şimdi durum nispeten çok farklı. İki kişi arasındaki yakın dostluklar için geçerli değil tabii. Bir başka değer konusu çünkü bu. Burada bahsettiğimiz toplum dolayısıyla

0: yarın işe gideceğim diyebilir, bugün müsait değilim diyebilir ve çat kapı gelmek isteyen komşusunu ben randevulu misafir seviyorum diyerek geçiştirebilir. Tüm bir yıl misafir kabul etmeyişini çocuğunun okuluna bağlayabilir. Açık açık kusura bakmayın dışarıda görüşelim, ev kirleniyor da diyebilir. Yani bir kültürel değişim söz konusu. Kimse bir diğerinin hayatı hakkında yorum yapılmasından, hayatına müdahale edilmesinden hoşlanmadığı için ortak paydalarda buluşmanın insan ilişkileri açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Fakat hala incitebileceğimizi de unutmayalım. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar bencil bir hayat sürerken bencillikler etmezsiniz ve kulağınız hep bizde olur efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-32, Bilecik 15-30, Bursa 18-32, Çanakkale 21-33, Edirne 19-33, İstanbul 20-30, Kırklareli 18-30, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-33, Aydın 23-40, Denizli 23-37, Kütahya 14-29, İzmir 22-34, Manisa 21-36, Muğla 22-37 ve Uşak 16-33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 25-35, Antalya 25-30, Burdur 19-36, Hatay 24-31, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-34, Ankara 18-34, Çankırı 15-34, Eskişehir 15-30, Karaman 18-33, Kayseri 15-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 17-33, Konya 20-35, Nevşehir 17-31, Niğde 17-33, Sivas 12-31 ve Yozgat 14-30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16-31, Bolu 13-28, Düzce 16-29, Karabük 16-33, Kastamonu 14-32 ve Zonguldak 17-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15-34, Artvin 17-26, Bayburt 13-33, Çorum 15-33, Giresun 20-26, Gümüşhane 15-31, Ordu 20-26, Rize 21-27, Samsun 19-29, Sinop 21-31, Tokat 16-32 ve Trabzon 20-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-34, Ardahan 13-27, Bingöl 21-32, Bitlis 16-32, Elazığ 19-37, Erzincan 19-36, Erzurum 15-32, Hakkari 20-35, Iğdır 23-36, Kars 12-28, Malatya 20-36, Muş 22-37, Tunceli 20-38, Şırnak 26-38 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27-41, Batman 21-42, Diyarbakır 25-42, Gaziantep 24-39, Kilis 22-36, Mardin 27-37, Şanlıurfa 28-41 ve son olarak Siirt 25-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalitçik ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Ukrayna ordusu Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru gerçekleştirdi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredi gibileri alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borçlar taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve son olarak spor, milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakasında altın madalya kazandı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: biliyor muydunuz?
1: Doğum günü kutlama adetini ilk kimler başlatmıştır? Günümüz insanların her sene kutladıkları doğum günü adeti, tarihteki uygulamalarla tam bir tezat oluşturur. Çok eski çağlarda kişiyi ölüm yıl dönümüyle anmak adetti. Kadınların ve çocukların bu gibi yıl dönümleriyle alakaları yoktu. Zaten kimsenin doğduğu gün bir yere kaydedilmiyordu ki bilinsin. Önce Mısırlılar, sonra da Babililer, hükümdarlık ailesinin erkek çocuklarının doğum günlerini bir yere kaydetmeye ve zamanın takvimine göre kutlamaya başladılar. Adet sonradan diğer soylu sınıfına da yayıldı. Tarihte kayda geçen ilk doğum günü kutlaması, M.Ö. 3000 yıllarında yaşamış bir Mısır firavununa aittir. O zamanlarda doğum günü kutlaması yaşanılan çevrede yapılıyor, eş, dost, hizmetçiler, hatta köleler bile kutlamaya katılıyor, günün şerefine tutuklulara af çıkıyor, esirler serbest bırakılıyordu. Mısır ve Pers medeniyetlerinden Yunanlara geçen doğum günü adetine, burada pasta kesme adeti de eklendi. Ayın ve avcılığın tanrıçası Artemis için her ayın 6. günü yeniden doğuşunun şerefine kesilen pastaya, ay ışığını simgeleyen mumların ilavesi de bu devirlerde olmuştur. Yunanlılarda da sadece erkeklerin doğum günleri kutlanmış, hatta bu kutlamalar kişi öldükten sonra da devam etmiştir. Daha sonraları Hristiyanlık öncesi Roma'da ise imparatorların ve önemli devlet adamlarının doğum günleri Senato kararlarıyla milli bayram ilan edilmiştir. Sezar'ın doğum günü ise tam bir festivale dönüştürülmüştür. Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte tüm doğum günü kutlama adetleri hep birlikte yok olmuşlardır. İlk Hristiyanlar senelerce gördükleri sıkıntı ve zulüm nedeniyle bu dünyanın zalim ve acımasız bir yer olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle de bir insanın dünyaya gelişini kutlamak için bir sebep yoktu. Kutlanacaksa ölüm günü kutlanmalıydı. Bilinenin aksine Hristiyan azizlerinin doğum günü diye kutlanan yortu günleri aslında onların ölüm yıl dönümleridir. Çünkü ilk Hristiyanlar ölümü öbür dünyaya geçmek, gerçek hayata doğmak olarak yorumluyorlardı. Milattan sonra 245 yılında din adamları Hazreti İsa'nın doğum gününü kendilerince kesin olarak tespit ettiklerini sandıklarında bile kilise bunun Mısır ve putperestlerden gelen bir uygulama olduğunu ileri sürerek bir firavun gibi doğum günü kutlamanın günah olduğunu açıklamıştı. Kilisenin doğum gününe bakış açısı 4. yüzyıldan sonra değişmeye başladı. Bu arada Hazreti İsa'nın doğum günü tarihi üzerinde 25 Aralık olarak anlaşmaya varılınca bugünün Christmas yani Noel olarak kutlanmasına başlanıldı. Doğum günü adetinin kadınlar ve çocuklar da dahil tüm aile bireylerini kapsayacak şekilde uygulanabilmesi içinse bir 800 yıl daha geçmesi gerekti. Avrupa'da günümüzdeki anlamıyla doğum günü kutlamaları ancak 12. yüzyıldan sonra başlamıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Atlar nasıl uyur? Atlara ayakta uyuma ve dinlenme kabiliyeti verilmiştir. Ön ve arka bacaklardaki kasların özel bir mekanizmayla kilitlenmesi, atın düşmeden uyuyabilmesini sağlar. Atların nadiren yere yattıkları olur. Fakat yerde oldukları zaman solunum ve sindirim organları aşırı derecede basınca maruz kaldığı için uzun süre yatamazlar. Uyumak için genelde günün en sıcak saatlerini tercih eder ve günde 7 saat kadar uyurlar. Ancak bu uyuma sürekli değil, kesintilidir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Göz çekikliği kulak hizasındaysa Çinli, yukarı doğruysa Japon, aşağı doğruysa Koreli olduğunu... Penaltı atışları yürürlüğe girmeden önce berabere biten maçları

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. Bitti, hiç başlamamış gibi. Bu gözler hiç buluşmadı, anlıyor musun? Anlamadık, sevmedik birbirimizi delice. Hüzün yok, adın yok, zaman yok. Gurur kazandı sevgili, aşk kaybetti kısaca. Nerede, nasıl bitti diye sorma. Tek isteğim sadece benim olmandı. Olmadı, olamadı kısaca. Başlamaması gereken bu kendiliğindelik bitti. Anlamsızdı, fütursuz, belki zamansız. Gurur kazandı sevgili, aşk kaybetti kısaca. Senden benden ne fark eder? Aldı başını gidiyor aşk. Hüznü ellerime terk ederek. Tekrar başlar mıyız diye sakın sorma bana. Artık imkansız, artık dermansız, artık sensiz bu hayat. Gurur kazandı sevgili, aşk kaybetti kısaca. Keşke zafer aşkın olabilseydi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Şule Gürbüz'ün Keşke Zafer Aşkın Olabilseydi şiiriyle merhaba diyoruz. Şule Gürbüz'ün biyografisi incelendiğinde edebiyata ve müziğe olan tutkusunun çocukluk yıllarına uzandığı görülmektedir. Dilerseniz onu yakından tanımak adına edebi kişiliği ve hayatını sizlerle paylaşalım. Şule Gürbüz 1974 yılında İstanbul'da doğdu. 1994'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Cambridge Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. Antika saatlerin tamiri üzerine ustalaştı. Bu alandaki çalışmalarına 1997 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda başlayan Şule Gürbüz, Milli Saraylar Müdürlüğü çatısı altında sanat tarihçisi ve antika saat tamircisi olarak görevine devam etmektedir. Şule Gürbüz şimdiye kadar anlatı, öykü, şiir ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa eserleri, çok katmanlı yapı, müzikten beslenen söylem özellikleri ve düşüncenin merkeze alındığı bir kurgudan oluşur. Şule Gürbüz'ün ilk kitabı, daha 18 yaşındayken yazdığı Kambur'dur. Bilinç akışı tekniğiyle kaleme alınan, anlatı olarak tanımlanabilecek bu eser, Kambur karakterinin aklından geçenlerden hareketle hayatın anlamsızlığına odaklanır. Şule Gürbüz 1993 yılında ölümün saçmalığı karşısında çaresiz kalan aklı anlattığı Ne Yaştadır Ne Başta, Akıl Yoktur adlı oyununu ve Ağrıyınca Kar Yağıyor adlı şiir kitabını yayımlamıştır. Yurt dışı eğitimi, iş ve şahsi tercihler nedeniyle yaklaşık 17 yıl eser vermeyen Gürbüz, 2011'de Zamanın Farkında adlı kitabını yayımlamıştır. 5 öyküden oluşan eserde kendi kendine konuşan, ömrünün bütün didinmesini kendiyle yapan, bu nedenle de bir türlü galip gelemeyen tiplere yer vermiştir. Bir yıl sonra 4 öyküden oluşan Coşkuyla Ölmek okurla buluşur. Bu öykü kitabında yazar, kitabın tek parça ve bir akış içinde olmasını arzu ettiği için benzer bir duyuştan seslenen kahramanları ve dünya örtüsünü yazdığını ifade eder. Şule Gürbüz'ün şimdilik son edebi eseri, öykü, roman yahut deneme olarak adlandırmadığı 4 bölümden oluşan Sorma ve Okurunu Sorgulatma Üzerine Kurulu Öyle Miymiş adlı kitabıdır. Nitekim Şule Gürbüz bir röportajında formu dikkate alan bir yazar olmadığını, insan kendini ve tavrını tanıyorsa ona göre bir esvap nasıl olsa kuşanır sözleriyle ifade etmiştir. Özgün söyleyiş biçimleri arayan yazarın bu eserini anlatı olarak adlandırabiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz, Şule Gürbüz'ün şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.

İlk olarak kırık bir güfteyim ben ey hayat şiiriyle sizlerleyiz. Alabilir misin hayat beni içine bu saatten sonra? Ben bu kadar yorgun, umutsuz ve de kırılganken. Gözyaşlarımı silip devam diyebilir misin? Beni bu kadar yormuş, sevgiye aç bırakmış, kısaca yüreğimi tüketmişken. Ve ben bu kadar güvensiz, sevimsiz bakarken sana, sen bana gülebilir misin hayat? Şen şakrak günlerimi geri verebilir misin? Tekrar kaygısız kılabilir misin ki beni? Yıkılmışlığıma tek çare umutlarımken, onları yenileyebilir misin bir kez daha benim için? Hadi deme bana, hadi deme. Yoruldum ve duruldum artık. Bırak beni kendi karanlığında. Umarsız, sessiz ve tek başına.

Çok sevilen Ağrıyınca Kar Yağıyor şiiri şimdi sizlerle. Ağrıyınca kar yağıyor bu seziş saatinde. Parmaklıklar sessiz ve ıslakken tüm solgunluklar, uzaktı oyunların sonuna zaman. Yaratılmışı kullanan saklı gözlerinden biriyle yol aralarına gizlenmişe düşürüyor yavaştan. Bu nehir sürükleyişiyle ve o ince ıslaklıkla yaşama, rengarenk karartılardan ve bir sonbahar ölüsünden tırmana tırmana, yüzleri yüzlere gizleyip bir bakıvermekte uzaktan. Soluk soluğa kapanan gölgelerin, aralanmadan yığılan yankısından içten içe, bir denizse kırılıverdi gözlerimde. Geldiğim yer yürürdü ve artık pek dönmeyen göktendi. Kayıklara çözülüverdiğim kül rengi sabahları, ertelenen düş gezilerinde ağlarken yaz sonları, bahçelerden bahçelere sessizlik bırakan, bakışın başlayıp tükeniverdiği bir ağaç kabuğunda ismini bulmaktı yazdığın ve durmadan şaşırmaktı. Yakarışların her türlü ellerinde bir duygu gibi değişmiyor anlamsızlığı. Yakarışların her türlü ellerinde bir duygu gibi değişmiyor anlamsızlığı. Her şeyin aranmasında ben bulunmaktım. Ama bir telaştan gizlenmiştim de. Korkulu bir yağmur sonrası geçemiyordum birinden diğerine. Tüm şapkaların altındaki iç çekişler biraz yaşanıyorsam, şimdiki bir düşten yana eğilmiş kas katı bakan ölülerden

Şule Gürbüz, Recep Gürgen'le birlikte 26 Eylül 2003'te Dolmabahçe Sarayı'nın iç hazine binasında bulunan Türkiye'nin ilk ve tek saat müzesini kurdu. İstanbul'da yaşayan Şule Gürbüz, yazdıklarını hiçbir dergide yayımlamadı. Saat kitabıyla Milli Saraylar Daire Başkanlığı adına Türkiye Yazarlar Birliği'nin kamu yayıncılığı ödülünü, Zamanın Farkında adlı eseriyle 7. Oğuz Atay Öykü ödülünü aldı. Konservatuvarda müzik eğitimi de alan, violensel ve kilise orgu çalabilen Gürbüz, elektronik eşyalardan ve bilgisayarlardan hoşlanmadığını ifade etti. Elektronik hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Bilgisayar kullanmayı bile bilmiyorum. Hiç ilgimi çekmiyor böyle aletler. Dokunasım gelmiyor. Bir tek arabaları seviyorum. Onlar da mekanik zaten. Şule Gürbüz, bilgisayar, dolayısıyla çevrim içi ağları ve sosyal medya iletişim ağlarını ise kullanmıyor. Şule Gürbüz halen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesindeki saat restorasyon atölyesinde mekanik saat tamir ustası olarak çalışmaktadır. Kendisi de saat koleksiyonu yapan Şule Gürbüz, 35 kadar saatten oluşan bir saat koleksiyonu sahibidir. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Şule Gürbüz'ün hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar...

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şeker için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.

0: Soruyoruz. Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Yeter Bacak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak, program yapmak her zaman bizi mutlu eder. Bu haftada özellikle yazın olduğu için gıda zehirlenmeleri çok gündemde. İshal, kusma ve gıdaların, özellikle sebze ve meyvelerin, meyveler de bol artık. Bütün meyveler çıktı. Dolayısıyla da yıkamadan yenilen çocuklarımız tarafından meyveler yüzünden oluşan hastalıklar, zehirlenmeler. Bunlardan bahsedelim. Ne dersiniz sevgili hocam?
1: Çok iyi olur çünkü her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğu gibi dikkatimizin çekilmesi gereken noktalar da var. Yaz aylarının en önemli özelliğinden biri çok fazla ısı kaybı olması sıcaklar nedeniyle ve özellikle yaşlılarımızın tuvalet ihtiyacı artmaması isteğiyle, yani tuvalete gitmeyelim daha az gidelim düşüncesiyle daha az hareket etme istemeleri nedeniyle su tüketimini azaltmaları. Bu çocukluk çağında da var maalesef. Özellikle kusması ishali olan çocuklarımızda. O nedenle yaz aylarının en önemli sorunlarından bir tanesi su ihtiyacı. Mutlaka her insanın özellikle bebeklik çağında ve yaşlılarda ve ishalli kusmayla seyreden hastalıklarda mutlaka su ihtiyacının arttığını akılda tutmamız lazım. Bir insan tuvalete gitmeyeyim diye veya o da ishalli kusmalı çocuklarımıza çok sık rastladığımız bir uygulama, yanlış, tamamıyla yanlış bir uygulama. Aman su verirsek, çocuğu beslersek çok fazla kusuyor ve çok fazla ishal yapıyor, kakayla kaybediyor. Halbuki beslemezsek bu durur inancı. Bu tamamıyla yanlış bir inanç, yanlış bir bilgi. Bunun hemen düzeltilmesi gerekiyor ve ishalli kusması olan kişilerin, yaşlıların veyahut da sıcak koşullarda açıkta çalışan kişilerin mutlaka su tüketiminin artırılması gerekiyor. Kusuyor olsalar bile, ishalle kayıpları çok artıyor olsa bile, dışkıyla kayıpları çok artıyor gibi görünse bile mutlaka ve mutlaka bilinci açık kişilerin ağzından su ve sulu gıda alması lazım. Bizim geleneksel gıdamız olan ayran çok kıymetli. Soğuk çorbalar geleneksel gıdalarımızdan bir tanesi. Bu çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında demin sizin vurguladığınız meyvelerin artmış olması, kavun karpuz gibi çok sulu meyvelerin daha fazla tüketiliyor olması gibi şansının yüksek olduğu durumlarda mutlaka bunun değerlendirilmesi lazım. Mutlaka su herkesin çok içmesi lazım. Eskiden tükettiğimizden daha fazlasını tüketmemiz lazım ki susuz kalmayalım. Su vücudumuzun, kanımızın en önemli, hücrelerimizin en önemli gıda kaynaklarından bir tanesi. Özellikle bir yaşın altındaki bebeklerde ve ilk bir aydaki, yani 40'ı çıkmamış bebeklerimizin su ihtiyacı çok yüksek. Hele hele şu dönemde hamile ve lohusa olan annelerin mutlaka ve mutlaka daha fazla su tüketmesi lazım ki vücudunda beslediği bebeğine destek sağlayabilsin. Hem kendini sağlıklı tutabilsin hem bebeğini sağlıklı tutabilsin diye. Onun için su ihtiyacı herhangi bir şekilde sulu gıdayla alınması gereken bir ihtiyaç. Gene ailelerin en çok dikkat ama mutlaka hareket edilmesi lazım. Hiç olmazsa ev içinde hareket edilmesi lazım. Dışarı çıktığımız zaman mutlaka güneş gözlüğünün, çocuklarımız dahil olmak üzere mutlaka şapkanın, geniş kenarlı şapkaları kullanması lazım ki ısı kaybı azaltılsın ve güneşin yan etkilerinden kendimizi koruyabilelim. Güneşin yan etkisi deyince güneş çok kıymetli. Ülkemiz güneş cenneti. Yalnız beraberinde bizim bilmememiz nedeniyle, bilgi eksikliğimiz nedeniyle maalesef güneşten çok fazla yararlanamıyoruz ve hem çocuklarımızda, hem gençlerimizde, hem yaşlılarımızda çok fazla kemik erimesine rastlanıyor. Ve kemik kırıkları, kalça kırıkları çok fazla görülüyor. Bunların görülmemesi için güneşten iyi yararlanmamız lazım. Ama güneşten yararlanıyoruz diye kendimize cilt kanseri gibi güneşin yan etkilerine karşı da korumamız lazım. Güneşin çok etkili

0: etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmakta yarar var. Ama çıkmamız gerekiyorsa, düşünün ki dışarıda çalışan kişiler, tarlada çalışan değerli çiftçilerimiz bize üretim yapmak için mutlaka güneşin en kızgın olduğu saatlerde bile tarlada olmak zorundalar. İşte onların kendilerine daha fazla özen göstermesi, mümkünse uzun kollu giysiler giymeleri, aynı zamanda dışarıda dolaşan kişilerin kendilerini, yüzlerini, ellerini ve vücudunun cildinin güneşle temas eden kısımlarını güneş koruyucu kremlerle mutlaka korumaları öneriliyor. Gene güneşle beraber, güneş kremi koruyucularla beraber kullanmamız gerekenlerden bir tanesi, tarlada çalışan kişilerin bu böceklere, sivrisineklere karşı kendilerini koruması adına böcek ilaçlarını da kullanmaları. Ama önce güneş kremi, onun üzerine böcek koruyucu ilaçları kullanarak kendilerini korumaları öneriliyor. Çünkü zaman zaman ülkemizde görülen kenelerle bulaşan hastalık nedeniyle de kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Eğer çocuklarımız da aynı bizimle beraber oluyorsa onların da mutlaka uzun paçaları olan, uzun kolları olan giysiler giymeleri ve çocuklarımızı da korumaya almamız, aynı şekilde onların cilt ve güneş koruyucularla ve böcek koruyucularla korumamız gerekiyor. Ama bunlar yaşa uygun kremler ve yaşa uygun böcek koruyucular kullanılması ve o şekilde alınması ve hazırlanması gerekiyor. Bir diğeri maalesef kazalar, özellikle tarlada çalışan kişiler, açık kuyular veyahut da işte Güneydoğu Anadolu'da çok sık rastladığımız çatıdan düşme gibi sıcak nedeniyle ailelerin çatıda uyuyor olmaları nedeniyle çok fazla bu tür kazalara da rastlanmakta. Onun için bunlara karşı önlem alınması, gene tarlada çalışan kişilerin böcek ilaçlamaları yaptıkları depoların iyi saklanması, çocuklardan uzak tutulması ve onları bu tehlikelerden korumamız gerekiyor.
1: Özellikle kenelerden korunmak için doğaya gittiğimiz zaman açık renk pantolonların giyilmesi, mutlaka pantolonların paçalarının çorapların içine konulmasını tavsiye ediyor uzmanlar.
0: Evet.
1: Şimdi çocukları da çok fazla kontrol edemediğimiz için çocuklar koşup oynamak isteyeceklerdir. Doğaya çıktıklarında koşup oynayacaklar, düşecekler, oturacaklar,
0: kalkacaklar. Çocuklar bizden çok daha akıllılar. Eğer onlara neden böyle yaptığımızı anlatırsak çok güzel uyuyorlar Eminem'cim. Sadece burada ailelerin kararlı olmasını istiyoruz. Mesela çocuğu oturtuyoruz arabaya ve kendi koltuğuna oturtuyoruz, emniyet kemeriyle bağlıyoruz. Eğer çocuğumuza bu konuda hem kendimiz örnek olur, hem kendimiz emniyet kemerimizi bağlar, hem kendimiz kendi koltuğumuza oturur ve çocuğumuza bu şekilde bir örnek olursak, aynı zamanda da bunu yapması gerektiğini ona kararlı bir şekilde anlatırsak çocuklar uyuyorlar. Aynı şekilde kendi koltuğuna oturuyor tıpkı annesi, babası ve diğer erişkinler gibi ve kemerini hatta bazen kendisi bile bağlıyor ve kendisi bağlanması konusunda bizi uyarıyor. Aynı şekilde bunu da çocuğumuza anlatarak, bak biz de böyle giyiniyoruz, burada böyle giymemiz lazım diye anlatmamız lazım. Bunun yanı sıra mesela bazı aileler seyahate çok meraklı ve sivrisineğin çok bol olduğu bölgelere seyahat ediyorlar. Bunları seyahat edecekleri yerlere mutlaka, eğer yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde mutlaka, eğer yurt dışına seyahat ediliyorsa mutlaka Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir seyahat sağlık danışma merkezi var. Buraya danışmaları ve burada eksik olan aşılar varsa onların tamamlanması, eğer tehlike görülen hastalıklar varsa o hastalıklara karşı koruyucu ilaçlar, mesela bazı bölgelerde sıtmanın çok yoğun olması nedeniyle sıtmaya karşı ilaç başlanıyor ve aileler seyahate çıkmadan önce bu ilaca başlıyorlar. Seyahate çıktıktan ve döndükten sonra da bir süre daha devam ediyorlar. Sağlık merkezinin önerdiği miktarlarda ve süre içinde. Bunları hiçbir zaman kendi kendimize başlamıyoruz. Ve hatta biz bile sağlık çalışanları olarak başlamıyoruz. Seyahat sağlık merkezinde çalışan arkadaşlarımızın önerilerini alarak onların doğrultusunda ailelerin seyahate çıkmalarını istiyoruz. Seyahate çıkmak demek beraberinde hem hoşluklar getiriyor ama hiç kuşkusuz ki bilmediğimiz bir yere seyahat ediyorsak beraberine tehlikeler de getiriyor. Örneğin orada beslenme alışkanlıkları, oradaki beslenme alışkanlıklarıyla acaba gıda zehirlenmesine yatkınlığımız olabilir mi? Acaba nerede yemek yemeliyiz? Hiçbir zaman kendimizi seyahate çıkıyoruz diye tehlikeye atmadan gitmek lazım. Ve kendi evimizde hazırlarken de gıda zehirlenmeleri yaz aylarının en önemli sorunlarından bir tanesi gıda tüketimini dengeli bir şekilde gıdanın tüketilmesi, hem israfın önlenmesi
1: ve sağlıklı gıdaların tüketilmesi.
0: Sağlıklı beslenmek evet en önemlisi. Onlar gıdalarımızı korumak adına bir defa pastörize, süt ve süt ürünlerinin pastörize tüketilmesi. Tamamen sağlıklı görünse bile kümes hayvanlarının hem kendilerinin hem ürünlerinin bize tifo ve benzeri hastalıklara karşı çok önemli bir yatkınlık oluşturduğu konusu çok bilinen bir gerçek. O nedenle yumurtaların gene pastörize yumurtalar olarak alınması, pişmemiş çiğ yumurta tüketilmemesi, mutlaka yumurtaların çok iyi şekilde pişirilmesi, et, tavuk, balık gibi ürünlerin mutlaka çok iyi pişirilerek tüketilmesi, hem alım sırasında son tüketim tarihine dikkat edilmesi, hem bu sıcaklarda evimize getirirken soğuk kalıplarla, buz kalıplarıyla, buz ekülleriyle evimize taşınması ve gelir gelmez uygun koşullarda buzdolabımıza veyahut da derin donduruculara yerleştirilmesi. Derin dondurucudan çıkarıyorsak bunun tamamen tüketilmesi önerilenler arasında. Aksi halde kendimizi çok ciddi olarak gıda zehirlenmesine karşı hem kendimizi hem ailemizi riske sokuyoruz. Ve hiç unutulmaması gereken en baş listenin en başında gelen kural ise herkesin ellerini yıkaması. Evet. Özellikle kümes ve kümes hayvanlarıyla çalışan ve kümes hayvanlarının ürünlerini getirdiğimiz zaman kullandığımız mesela yumurtaların yıkanarak sizin sitenize de çok güzel belirtiliyor. Yumurta geldiği zaman yıkanarak dolaba yerleştirilmesi tifo ve benzeri hastalıklar tehlikesini artırıyor. Halbuki kabukları eğer çok kirli buluyorsak kabukların başka bir şeyle, bir peçeteyle veya da bir şekilde temizlenmesi yıkamadan ama ondan sonra yani o kabak kirin alınması ondan sonra buzdolabımıza yerleştirilmesi ancak tüketileceği zaman uygun koşullarda tüketime hazırlanması öneriliyor ki kabuğundan içine mikrop geçişine engel olalım diye. Çok sağlıklı görünse bile kümes hayvanlarının tifo taşıyıcısı olduğu akılda tutularak tekrar tekrar hem kendimizin ellerimizi su ve akarsu ve sabunla en az 20 saniye yıkamamız, çocuklarımızı bizim denetimimizde ellerini yıkamasını sağlanması. Çünkü çocuklar çok daha hızlı yıkayabilirler veya uygun koşullarda yıkamayabilirler. Büyük çocuklarımız değil ama küçük çocuklarımızın mutlaka ellerini yıkaması konusunda bizim desteklememiz ve bizim kontrolümüz altında olması önerilenler arasında. Buna el temizliğine hangi açıdan bakarsak bakalım çok dikkat etmemiz gerekenlerden. Seyahate çıkıyorsak, evimizden dışarı çıkıyorsak, evimize geri geliyorsak veya evimizdeki hayvanlarla, kediyle, köpekle veya da işte kuşumuzla, tavuklarla beraber olduysak o zaman mutlaka onlarla temastan sonra ellerimizin en az 20 saniye akarsuda sabunla yıkanması gerekiyor şart. Sağlığımızın korunması açısından.
1: Peki hocam, diyelim ki çocuğumuzda bir belirti var. Mide bulantısı, aha, karın ağrısı, aha, gibi, kusma, ateş. Aha. Aha. Ne yapması gerekiyor ailenin hemen acil olarak?
0: Mutlaka ağızdan alıyorsa, yani bilinç kaybı yoksa, kusuyor bile olsa, en başından konuştuğumuz gibi kusuyor bile olsa ağızdan beslenmenin devam etmesi, sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü bir insan nasıl besleniyor? Ağzından besleniyor. Doğumdan itibaren, çocuk hatta doğmadan önceden itibaren ağızdan çocuklarımız gıda alıyorlar. Anne karnındaki sıvıyı ağızdan alıyorlar. Ve bu şekilde hem ağızdan beslenmeyi öğreniyorlar, hem tat duyuları gelişiyor. Ama doğumdan sonra zaten doğal olarak ağızdan besleniyor. O nedenle eğer bir insanın sağlık sorunu varsa mutlaka ve mutlaka ağızdan beslenmenin sürdürülmesi ve hepimizin ilk tercihi. Ancak bilinç kaybı varsa, yani konuşamıyor, bilinci tamamen kaybetmiş, nerede olduğunu bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor, baygın, o zaman ancak ağızdan beslenme durdurulabilir. Ama bu hale gelene kadar mutlaka herkesin kaç yaşında olursa olsun, bebekse annesi emzirmeye devam edecek. Annesinin emzirmeyi bırakmışsa ağızdan tuzlu, şekerli su hazırlayarak, hiçbir şey yoksa sadece su hazırlayarak, kaşık kaşık biberonla veyahut da şırıngayla, eğer yaşlıysa mutlaka aynı yöntemlerle su ve sulu gıdanın verilmesi ve en kısa zamanda ilk en yakın sağlık merkezine ulaştırılması lazım herkes. Şikayeti ne olursa olsun, çünkü bu bir güneş çarpması olabilir, çok sıcaklar dolayısıyla bir gıda zehirlenmesi olabilir. Her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka bir an önce en yakın sağlık çalışanlarına ulaşması gerekiyor ki ilk yardımı alabilsin. Aynı zamanda güneş yanıklarına karşı kendimiz korumak açısından demin de söylediğimiz gibi bir defa en baştan itibaren su tüketimimizi artıracağız. Geniş kenarlı şapkalar kullanacağız. Kıyafetlerimizi uygun şekilde seçeceğiz ki güneş çarpmalarına karşı kendimizi koruyabilelim diye. Ve de özellikle çocuklarımızı ve yaşlılarımızı arabada yalnız bırakmayacağız. Hele hele kapılarını kilitleyerek park edilmiş bir araba içinde çocuklar ve yaşlılar asla yalnız bırakılmazlar. Çünkü bu onların tehlikesini artırır. Yine aynı şekilde çocuklarımızın havuzda veyahut da denizde tek başına yüzmelerine izin vermiyoruz ki çocuklarımızı bekleyen kazalara karşı, yani boğulmalara karşı onu koruyabilelim. Gene parklarda oynarken uygun saatlerde, yani sabahın erken saatleri olabilir. Ondan önce 4'ten sonra daha günün serin olduğu saatlerde, güneşin kızgın ve cilt panserli yakınlığının oluştuğu saatlerinin olmadığı, ondan önce ve 4'ten sonraki saatlerde mümkün olduğu kadar parkta, bahçede oynamalarına izin verelim. Ama çocuğumuzun yaş grubuna göre ne kadar birlikte olacağımıza ve nereye kadar yalnız kalacaklarına biz karar veriyoruz ve çocuklarımızı koruyoruz. Dediğim gibi böceklere karşı çocuklarımızı koruyoruz. Çocuklarımızın dışarıdan yemek yemesine engel oluyoruz. Kendi hazırladığımız veyahut da bizim uygun gördüğümüz gıdaları tüketmelerine izin veriyoruz. Aynı zamanda kendimiz de kendi gıda ve beslenme alışkanlarımızda çok dikkat ediyoruz. Ve seyahate çıkıyorsak da mutlaka tuvaletlerin temizliğine çok özen gösteriyoruz. Temiz olmayan tuvaletleri kullanmıyoruz. El yıkama sabunla, akarsuyla el yıkama alışkanlığımızı tekrar tekrar uyguluyoruz. Ve mümkünse çocuklarımızı bu umumi tuvaletlerden uzak tutuyoruz ki onların sağlıklarını daha fazla koruyalım diye. Ve beraberinde sevdiklerimizi koruyacağız. Hareket edeceğiz, çok sulu gıda alacağız, güneş yanıklarına karşı cildimize güneş koruyucu kullanacağız. Böcek bulunan yerlerde, sivrisinek veyahut da kene gibi böcek veya diğer böceklerin bulunduğu yerlerde üzerine cildimize tekrar koruyucular kullanacağız. Ve mümkün olduğu kadar sağlıklı bir yaz geçirmek için hem kendimizi hem çevremizdekileri kazalardan ve tehlikelerden koruyacağız. Gene açık kuyuların kapatılması, böcek ilaçlarının veyahut da diğer ilaçlarının saklı ve kilitli dolaplarda bulundurulması, çocuklarımızın erişemeyeceği yerlerde saklanması şart. Şikayetimiz olduğu zaman da, en ufak bir şikayetimiz olduğu zaman da ağızdan beslenmeye devam ederek mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağız ki yazı iyi geçirelim. Kışı biraz zor geçirelim. İnşallah yaz çok iyi geçsin ve sağlıklı bir sonbahara erişebilelim.
1: İnşallah.
0: Emniyet kemerlerimizi kullanmayı hiç unutmayacağız.
1: Tabii. Evet sevgili hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Evet, eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Ondan sonra kapatalım.
0: Bütün ailelere sağlıklı, mutlu, iyi bir tatil dönemi diliyorum. Ve arzu ettikleri konular varsa, o konuları bize bildirirlerse sizin aracılığınızla biz de onlara göre hazırlık yaparız. Bundan sonraki programlarımızda onları konuşuruz.
1: Evet sevgili hocam, programımızı radyodan kaçıranlar YouTube kanalımızdan da bizi takip edebilirler. YouTube kanalımız var, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele diye program adıyla bir YouTube kanalımız var. Bizi oradan takip edebilirler. Ayrıca radyomuzun da program arşivi var web sayfasında. Oradan da haftalık olarak bizi takip edebilirler. Ama geçmişe yönelik bütün programlarımızı YouTube kanalımızdan takip edebilirler. Bunu da hemen duyurmuş olayım.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hocam ben teşekkür ederim bizimle birlikte olduğunuz her zaman beraber size verdiğiniz bilgilerden dolayı çok güzel bir program oluyor. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok memnun kalıyorlardır.
0: Bizim amacımız toplumumuzun bilinçlendirilmesi
1: ve sağlıklı bir toplum oluşturmak. Evet.
0: Ve sağlıklı bir topluma ulaşabilmek. Çünkü sağlığı korumak hastalıkları tedavi etmekten çok kolay ve çok ucuz.
1: Evet.
0: Ellerimizi yıkıyoruz. Kendi kendimizi aşılamış oluyoruz. El yıkamak öyle geçtiği için. Onun için sevgili ailelerden en büyük ricamız hastalıklardan korunalım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün yaz aylarında bulaşan hastalıklardan bahsettik. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak bugün bize çok güzel bilgiler verdi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Yeter Bacak ve uzman konuğumuz Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Temmuz Salı günü Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'nin Deirizor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlatıldı. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını, ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ve spor. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra-Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, en düşük 17 derece. Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir az bulutlu ve açık, en düşük 27 derece. Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10, Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 16 derece. Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazimagosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21, Güzelyurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Ses Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saat programımızı başlatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Jack Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik döneme damgasını vurmuş opera eserleri ve bestecileri seslendiren sanatçıları anons edeceğim programımızın hemen açılışında sevgili dinleyiciler. Programımızın açılışını Placido Domingo yapacak. Turandot operasından sizlere Nessun Dorma'yı seslendirecek. Bir diğer sanatçı Julia Mignes Chanson ise Carmen operasından L'Amore Oiseau diyecek. Roberto Alagana, Nezir d'Amor operasından Una Furtiva Lagrima ile programımızın konukları arasında olacak. Angelina Giorgio ise Carmen operasından sizlere Je de Curien'le diyecek sevgili dinleyiciler. Thomas Hampson ve Jiri Hedley'i seslendirecek sizler için seçmiş olduğum bu eseri sevgili dinleyiciler Le Percue de Perles diyecekler. Jennifer L'Amour ise sizler için Ombre My Fou diyecek sevgili dinleyicilerim. Programımızın sonlarına doğru sizler için seçmiş olduğum bir başka eser Veronica Gens Tido seslendirecek sizler için Ve Yam de Din diyecek sevgili dinleyiciler. Cecilia Bartoloni ise sizler için seçmiş olduğum Le Nozze de Figaro, Figaro'nun düğününden sizler için seçtiğim Oisque Sapalte diyecek sanatçı. Son eserimiz sevgili dinleyiciler bu olacak ve bu eserle programımızı noktalamış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Programımızın bana ayrılan süresinin sonuna gelmiş oluyoruz. Klasik Müzik Saati programında Meteoroloji Radyosu'ndasınız ve program hazırlayan sunan ben Ali Yılmaz. Cenk Balat kumanda masasında bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarla ikinci bölümle buluşmak umuduyla. Şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 25-30, Burdur 19-36, Hatay 24-31, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-34, Ankara 18-34, Çankırı 15-34, Eskişehir 15-30, Karaman 18-33, Kayseri 15-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 17-33, Konya 20-35, Nevşehir 17-31, Niğde 17-33, Sivas 12-31 ve Yozgat 14-30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalitçik ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Ukrayna ordusu Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru gerçekleştirdi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredi gibileri alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borçlar taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve son olarak spor, milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakasında altın madalya kazandı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan

0: ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programınız Ali Yılmaz'la başladı. Radyomuzda bugün sizlere Johann Strauss'un hayatı ve eserlerinden bölümler dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Johann Strauss 19. yüzyıl Avusturya klasik batı müziği bestecisi. Aynı zamanda vals kralı olarak da ün yapmış. 25 Ekim 1825'te Avusturya'da doğmuş. Ölüm tarihi ise notlarımın arasında 3 Haziran 1899 Viyana, Avusturya olarak geçiyor. Eserlerinden birkaçı ise şu şekilde sevgili dinleyiciler. Besteci Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna, Kaiser Vals, Polka, Rosen a Suden. Opera eserleri, operetleri Yarasa, Çingene Baron, Viyana Kanı, Wiener Blut olarak da sizlere hemen paylaşacağım besteleri sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere sunacağım Johann Strauss'un valslerinden bir bölümü dinleteceğim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızda bugün sizlere besteci Johann Strauss'un eserlerinden valsleri dinlettim sevgili dinleyiciler. Johann Strauss 19. yüzyıl Avusturya klasik batı müziği bestecisi, aynı zamanda vals kralı olarak da ün yapmıştır. Bugünlük bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati, hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO-Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlatıldı. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını, ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, en düşük 17 derece. Atina az bulutlu ve açık 23, Belgrad çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 17, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir az bulutlu ve açık, en düşük 27 derece. Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10, Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece, Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazi Magosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21, Güzel Yurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalitçik ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Ukrayna ordusu Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru gerçekleştirdi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredi gibileri alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borçlar taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve son olarak spor, milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakasında altın madalya kazandı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra-Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı-Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

başka biri sarıyor mu?

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25.35, Antalya 25.30, Burdur 19.36, Hatay 24.31, Isparta 18.36, Kahramanmaraş 23.37, Mersin 27.33 ve Osmaniye 24.33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18.34, Ankara 18.34, Çankırı 15.34, Eskişehir 15.30, Karaman 18.33, Kayseri 15.33, Kırıkkale 18.33, Kırşehir 17.33, Konya 20.35, Nevşehir 17.31, Niğde 17.33, Sivas 12.31 ve Yozgat 14.30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.41 ve son olarak Siirt 25.40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar çok bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar çok bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki feribot kazasına ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasındaki can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Türkiye'nin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temsilen katılacak. Fidan'ın Paris'te düzenlenecek zirvede 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de katıldığı NATO-Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından soruşturma başlatıldı. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki yasa dışı girişimleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin mümkün olmadığını, ancak istikrar ve huzurun yeniden sağlanmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yapılan başvuruların başvuru sırasına göre değerlendirileceği ve gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konuğu olarak iştirak etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, mecliste yaptığı konuşmada Suriye'nin bugün kendi medeniyetini, değerlerini ve mirasını ifade eden yeni bir tarih yazdığını belirterek modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ve spor. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi grup aşamasındaki son maçında Tayland'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar 8 galibiyetle grup aşamasını 4. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu, en düşük 17 derece. Atina az bulutlu ve açık 23. Belgrad çok bulutlu 21. Berlin çok bulutlu 17. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 11. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15. Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 16. Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu ve açık 23, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Paris parçalı bulutlu 23, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran çok bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 20, Aşgabat az bulutlu ve açık 25, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 26, Bişkek parçalı bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu ve açık 28, Taşkent az bulutlu ve açık 27, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir az bulutlu ve açık, en düşük 27 derece. Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal parçalı bulutlu 17, New York parçalı bulutlu 21, Sydney parçalı bulutlu 10, Washington çok bulutlu 18 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece, Frankfurt ve Gümülcine parçalı bulutlu 19, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köln parçalı bulutlu 19, Komrat çok bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Selanik çok bulutlu 22, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Balkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazimogosa az bulutlu 22, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 21, Güzel Yurt az bulutlu ve açık 21 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz. Bitti, hiç başlamamış gibi. Bu gözler hiç buluşmadı, anlıyor musun? Anlamadık, sevmedik birbirimizi delice. Hüzün yok, adın yok, zaman yok. Gurur kazandı sevgili, aşk kaybetti kısaca. Nerede, nasıl bitti diye sorma. Tek isteğim sadece benim olmandı. Olmadı, olamadı kısaca. Başlamaması gereken bu kendiliğindelik bitti. Anlamsızdı, fütursuz, belki zamansız. Gurur kazandı sevgili, aşk kaybetti kısaca. Senden benden ne fark eder? Aldı başını gidiyor aşk. Hüznü ellerime terk ederek. Tekrar başlar mıyız diye sakın sorma bana. Artık imkansız. Artık dermansız. Artık sensiz bu hayat. Gurur kazandı sevgili. Aşk kaybetti kısaca. Keşke zafer aşkın olabilseydi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Şule Gürbüz'ün Keşke Zafer Aşkın Olabilseydi şiiriyle merhaba diyoruz. Şule Gürbüz'ün biyografisi incelendiğinde edebiyata ve müziğe olan tutkusunun çocukluk yıllarına uzandığı görülmektedir. Dilerseniz onu yakından tanımak adına edebi kişiliği ve hayatını sizlerle paylaşalım. Şule Gürbüz 1974 yılında İstanbul'da doğdu. 1994'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Cambridge Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. Antika saatlerin tamiri üzerine ustalaştı. Bu alandaki çalışmalarına 1997 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda başlayan Şule Gürbüz, Milli Saraylar Müdürlüğü çatısı altında sanat tarihçisi ve antika saat tamircisi olarak görevine devam etmektedir. Şule Gürbüz şimdiye kadar anlatı, öykü, şiir ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa eserleri, çok katmanlı yapı, müzikten beslenen söylem özellikleri ve düşüncenin merkeze alındığı bir kurgudan oluşur. Şule Gürbüz'ün ilk kitabı, daha 18 yaşındayken yazdığı Kambur'dur. Bilinç akışı tekniğiyle kaleme alınan, anlatı olarak tanımlanabilecek bu eser, Kambur karakterinin aklından geçenlerden hareketle hayatın anlamsızlığına odaklanır. Şule Gürbüz 1993 yılında ölümün saçmalığı karşısında çaresiz kalan aklı anlattığı Ne Yaştadır Ne Başta, Akıl Yoktur adlı oyununu ve Ağrıyınca Kar Yağıyor adlı şiir kitabını yayımlamıştır. Yurt dışı eğitimi, iş ve şahsi tercihler nedeniyle yaklaşık 17 yıl eser vermeyen Gürbüz, 2011'de Zamanın Farkında adlı kitabını yayımlamıştır. 5 öyküden oluşan eserde kendi kendine konuşan, ömrünün bütün didinmesini kendiyle yapan, bu nedenle de bir türlü galip gelemeyen tiplere yer vermiştir. Bir yıl sonra 4 öyküden oluşan Coşkuyla Ölmek okurla buluşur. Bu öykü kitabında yazar, kitabın tek parça ve bir akış içinde olmasını arzu ettiği için benzer bir duyuştan seslenen kahramanları ve dünya örtüsünü yazdığını ifade eder. Şule Gürbüz'ün şimdilik son edebi eseri, öykü, roman yahut deneme olarak adlandırmadığı 4 bölümden oluşan Sorma ve Okurunu Sorgulatma Üzerine Kurulu Öyle Miymiş adlı kitabıdır. Nitekim Şule Gürbüz bir röportajında formu dikkate alan bir yazar olmadığını, insan kendini ve tavrını tanıyorsa ona göre bir esvap nasıl olsa kuşanır sözleriyle ifade etmiştir. Özgün söyleyiş biçimleri arayan yazarın bu eserini anlatı olarak adlandırabiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz, Şule Gürbüz'ün şiirlerinden birkaçını sizlerle paylaşmadan önce dilerseniz bir şarkı arası verelim.

İlk olarak kırık bir güfteyim ben ey hayat şiiriyle sizlerleyiz. Alabilir misin hayat beni içine bu saatten sonra? Ben bu kadar yorgun, umutsuz ve de kırılganken. Gözyaşlarımı silip devam diyebilir misin? Beni bu kadar yormuş, sevgiye aç bırakmış, kısaca yüreğimi tüketmişken. Ve ben bu kadar güvensiz, sevimsiz bakarken sana, sen bana gülebilir misin hayat? Şen şakrak günlerimi geri verebilir misin? Tekrar kaygısız kılabilir misin ki beni? Yıkılmışlığıma tek çare umutlarımken, onları yenileyebilir misin bir kez daha benim için? Hadi deme bana, hadi deme. Yoruldum ve duruldum artık. Bırak beni kendi karanlığında. Umarsız, sessiz ve tek.

çok sevilen "Ağrıyınca Kar Yağıyor" şiiri şimdi sizlerle. Ağrıyınca kar yağıyor bu seziş saatinde. Parmaklıklar sessiz ve ıslakken tüm solgunluklar, uzaktı oyunların sonuna zaman. Yaratılmışı kullanan saklı gözlerinden biriyle yol aralarına gizlenmişe düşürüyor yavaştan. Bu nehir sürükleyişiyle ve o ince ıslaklıkla yaşama, rengarenk karartılardan ve bir sonbahar ölüsünden tırmana tırmana, yüzleri yüzlere gizleyip bir bakı vermekte uzaktan. Soluk soluğa kapanan gölgelerin aralanmadan yığılan yankısından içten içe bir denizse kırılıverdi gözlerimde. Geldiğim yer yürürdü ve artık pek dönmeyen göktendi. Kayıklara çözülüverdiğim kül rengi sabahları, ertelenen düş gezilerinde ağlarken yaz sonları, bahçelerden bahçelere sessizlik bırakan, bakışın başlayıp tükeniverdiği bir ağaç kabuğunda ismini bulmaktı yazdığım ve durmadan şaşırmaktı. Yakarışların her türlü ellerinde bir duygu gibi değişmiyor anlamsızlığı. Yakarışların her türlü ellerinde bir duygu gibi değişmiyor anlamsızlığı. Her şeyin aranmasında ben bulunmaktım. Ama bir telaştan gizlenmiştim de. Korkulu bir yağmur sonrası geçemiyordum birinden diğerine. Tüm şapkaların altındaki iç çekişler biraz yaşanıyorsam, şimdiki bir düşten yana eğilmiş kaskatı bakan ölülerden biriydim pencereden.

Şule Gürbüz, Recep Gürgen'le birlikte 26 Eylül 2003'te Dolmabahçe Sarayı'nın iç hazine binasında bulunan Türkiye'nin ilk ve tek saat müzesini kurdu. İstanbul'da yaşayan Şule Gürbüz, yazdıklarını hiçbir dergide yayımlamadı. Saat kitabıyla Milli Saraylar Daire Başkanlığı adına Türkiye Yazarlar Birliği'nin kamu yayıncılığı ödülünü, Zamanın Farkında adlı eseriyle 7. Oğuz Atay Öykü ödülünü aldı. Konservatuvarda müzik eğitimi de alan, violensel ve kilise orgu çalabilen Gürbüz, elektronik eşyalardan ve bilgisayarlardan hoşlanmadığını ifade etti. Elektronik hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Bilgisayar kullanmayı bile bilmiyorum. Hiç ilgimi çekmiyor böyle aletler. Dokunasım gelmiyor. Bir tek arabaları seviyorum. Onlar da mekanik zaten. Şule Gürbüz, bilgisayar, dolayısıyla çevrim içi ağları ve sosyal medya iletişim ağlarını ise kullanmıyor. Şule Gürbüz halen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesindeki saat restorasyon atölyesinde mekanik saat tamir ustası olarak çalışmaktadır. Kendisi de saat koleksiyonu yapan Şule Gürbüz, 35 kadar saatten oluşan bir saat koleksiyonu sahibidir. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Şule Gürbüz'ün hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 2.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazartesi günü zamanla batısı çok bulutlu. Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14.32, Bilecik 15.30, Bursa 18.32, Çanakkale 21.33, Edirne 19.33, İstanbul 20.30, Kırklareli 18.30, Kocaeli 19.30, Sakarya 17.29, Tekirdağ 19.28 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16.33, Aydın 23.40, Denizli 23.37, Kütahya 14.29, İzmir 22.34, Manisa 21.36, Muğla 22.37 ve Uşak 16.33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevki öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 25-30, Burdur 19-36, Hatay 24-31, Isparta 18-36, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33 ve Osmaniye 24-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-34, Ankara 18-34, Çankırı 15-34, Eskişehir 15-30, Karaman 18-33, Kayseri 15-33, Kırıkkale 18-33, Kırşehir 17-33, Konya 20-35, Nevşehir 17-31, Niğde 17-33, Sivas 12-31 ve Yozgat 14-30 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, pazartesi günü zamanla iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 16.31, Bolu 13.28, Düzce 16.29, Karabük 16.33, Kastamonu 14.32 ve Zonguldak 17.26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 15.34, Artvin 17.26, Bayburt 13.33, Çorum 15.33, Giresun 20.26, Gümüşhane 15.31, Ordu 20.26, Rize 21.27, Samsun 19.29, Sinop 21.31, Tokat 16.32 ve Trabzon 20.26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.34, Ardahan 13.27, Bingöl 21.32, Bitlis 16.32, Elazığ 19.37, Erzincan 19.36, Erzurum 15.32, Hakkari 20.35, Iğdır 23.36, Kars 12.28, Malatya 20.36, Muş 22.37, Tunceli 20.38, Şırnak 26.38 ve Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 27.41, Batman 21.42, Diyarbakır 25.42, Gaziantep 24.39, Kilis 22.36, Mardin 27.37, Şanlıurfa 28.40. 41 ve son olarak Siirt 25-40 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir'in Mihalitçik ilçesinde kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahlı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Milli İrade ve Demokratik Direnç 10. yılında 15 Temmuz temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Temmuz ayı içerisinde Almanya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Hollanda, Endonezya, Güney Afrika, Arnavutluk, Nijerya ve Birleşik Krallık olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek. Ukrayna ordusu Rus gölge filosuna ait olduğu iddiasıyla 14 gemiye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada 6-13 Temmuz tarihleri arasında Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru gerçekleştirdi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredi gibileri alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borçlar taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve son olarak spor, milli okçumuz Mete Gazoz İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakasında altın madalya kazandı. Rakibini 29-27, 30-25 ve 26-25'lik setlerle 6-0 mağlup eden milli sporcumuz Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 ila 4. kilometrelerinde Bayraklı tünelleri, Karşıyaka Bornova yönü, büyük tünel içerisinde çalışmalar nedeniyle sağ ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Kandıra Kaynarca yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kemer ayrımı Burdur İl yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin doğusu, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Karabük, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programına hoş geldiniz. Programımızda Türk halk müziğine gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşacak, kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunacağız. Türkülerimiz, Anadolu insanının sevinçlerini, hüzünlerini, özlemlerini, umutlarını ve yaşanmışlıklarını günümüze taşıyan en değerli kültür hazinelerimizdir. Her türkü ait olduğu yörenin yaşam biçimini, geleneklerini ve tarihini içinde barındırır. Bu yönüyle türküler yalnızca birer müzik eseri değil, aynı zamanda kültürel hafızamızın en güçlü taşıyıcılarıdır. Yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönüle aktarılan türkülerimiz, kimi zaman bir aşkın, kimi zaman bir ayrılığın, kimi zaman da bir toplumsal olayın sesi olmuş, halkın duygu ve düşüncelerini gelecek kuşaklara ulaştırmıştır. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin değerli isimlerinden sanatçı, eğitimci, araştırmacı, derlemeci ve koro şefi kimliğiyle halk müziğimize büyük hizmetlerde bulunmuş Yücel Paşmakçı'yı tanıyacak, sanat yaşamından kesitler paylaşacak ve seslendirdiği, repertuarımıza kazandırdığı eserlerden örnekler dinleyeceğiz. 24 Ağustos 1935 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yücel Paşmakçı, ömrünü Türk halk müziğinin araştırılmasına, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına adamış önemli bir kültür insanıydı. TRT'de uzun yıllar sürdürdüğü sanat yaşamı boyunca yüzlerce türküye hayat vermiş, sayısız öğrenci yetiştirmiş ve halk müziğimizin kurumsallaşmasında önemli görevler üstlenmiştir. 21 Haziran 2026 tarihinde aramızdan ayrılan Yücel Paşmakçı'yı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın sesi ve yorumuyla hafızalarda yer etmiş eserlerden biriyle başlayalım.

Yücel Başmakçı'nın müzik yolculuğu genç yaşlarda başladı sevgili dinleyenler. Bağlamaya olan ilgisi onu halk müziğinin zengin dünyasına taşıdı. Ancak o yalnızca bir icracı olmakla yetinmedi. Araştırdı, derledi, notaya aldı ve Anadolu'nun kültürel mirasının korunması için büyük emek verdi. Yıllar içinde TRT ekranları ve radyoları aracılığıyla milyonlarca dinleyicisiyle buluştu. Programımızı müzikle aralıyor ve sanatçının sazından Ankara Zeybeği'ne kulak veriyoruz.

Sevgili dinleyenler, Türk Halk Müziği'nin yaşamasında derleme çalışmalarının büyük önemi vardır. Yücel Paşmakçı da Anadolu'nun dört bir yanında yaptığı çalışmalarla yüzlerce halk ezgisinin kayıt altına alınmasına katkı sağlamıştır. Köylerden kasabalara, yaylalardan dağ köylerine kadar uzanan bu yolculuklarda halkın hafızasında yaşayan eserleri gün yüzüne çıkarmış, TRT repertuarına kazandırmıştır. Onun için türkü yalnızca bir müzik eseri değil, bir kültür belgesiydi. Şimdi sizleri Anadolu'nun gönül dünyasından süzülüp gelen, sözleriyle derin anlamlar taşıyan güzel bir türküyle buluşturuyoruz. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Aşkı, sevgiyi ve manevi anlayışı dile getiren duygu yüklü eserlerden biridir. Yücel Paşmakçı'nın içten yorumu ve usta bağlama icrasıyla sizlerle.

güncel başmakçı denildiğinde akla gelen ilk kurumlardan biri TRT'dir. Uzun yıllar boyunca TRT bünyesinde sanatçı, yapımcı ve yönetici olarak görev yaptı. Özellikle yurttan sesler geleneğinin sürdürülmesinde önemli katkılar sundu. Hazırladığı radyo ve televizyon programları sayesinde halk müziğimizi daha geniş kitlelere ulaştırdı. Bugün TRT arşivlerinde yer alan pek çok kayıt onun emeğini taşımaktadır. Yücel Başmakçı'nın en önemli özelliklerinden biri de eğitimci kimliğiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı başta olmak üzere birçok kurumda görev yaptı. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bugün sahnelerde gördüğümüz birçok halk müziği sanatçısı onun öğrencisi olmanın gururunu taşımaktadır. Bir sanatçının en büyük mirası yetiştirdiği insanlardır sevgili dinleyenler. Yücel Başmakçı da ardında güçlü bir sanat mirası bırakmıştır. Sevgili dinleyenler, sanat yaşamı boyunca sayısız radyo ve televizyon kaydı gerçekleştiren Yücel Başmakçı, özellikle Miras adlı çalışmasıyla halk müziği repertuarına önemli katkılar sunmuştur. Onun sanat anlayışının temelinde geleneğe bağlılık vardı. Türküleri kaynak kişilerin söylediği biçime sadık kalarak icra etmeyi önemserdi. Aynı zamanda genç kuşaklara halk müziğinin özünü aktarmaya çalışırdı. Bu yaklaşımı onu yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir kültür insanı haline getirdi. Yücel Başmakçı'nın duyarlı yorumu ve bağlama eşliğiyle şimdi sizleri Anadolu'nun zarif ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Havada durna sesi gelir.

Sevgili dinleyenler, Yücel Paşmakçı'nın ardından konuşurken yalnızca bir sanatçı değil, bir dönemi anlatıyoruz. O, halk müziğimizin kurumsallaşmasına katkı sağlayan isimlerden biriydi. Derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler, hazırladığı yayınlar ve bıraktığı eserlerle yaşamaya devam edecek. Türküler söylendikçe, bağlamalar çalındıkça Yücel Paşmakçı'nın adı da yaşamayı sürdürecek. Şimdi sizleri Anadolu'nun köklü kültürünü ve yüzyıllardır yaşatılan halk geleneğini yansıtan güzel bir ezgiyle buluşturacağız. Türkülere ömrünü adamış, derlediği eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle kültür hayatımızda silinmez izler bırakan Yücel Paşmakçı'nın yorumuyla dinliyoruz. Söğüdün Erenleri.

Yücel Taşmakçı'nın sanat yaşamı boyunca yaptığı çalışmaların önemli bir bölümü TRT kayıtları, derleme çalışmaları, koro yönetimleri ve eğitim faaliyetleri üzerine kuruludur. Bu nedenle ticari albüm sayısı birçok sanatçı kadar fazla değildir. Ancak yayınlanmış ve arşivlerde yer alan başlıca albümleri şunlardır. 2009 yılında Miras, Türk Halk Müziği'nden seçmeler, çeşitli yıllarda yayınlanan TRT ve arşiv kayıtları, Yücel Taşmakçı'dan Türküler, Bağlama Resitali, Yurttan Sesler Arşiv Kayıtları, Anadolu'dan Ezgiler, Derlediği Türküler ve Oyun Havaları. Ancak Yücel Taşmakçı'nın asıl mirası albümlerinden çok TRT repertuarına kazandırdığı yaklaşık 300'e yakın türkü ve halk ezgisi, yönettiği Yurttan Sesler Koroları, hazırladığı radyo ve televizyon programları, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda yetiştirdiği yüzlerce öğrenci, Türk Halk Müziği üzerine yaptığı araştırma ve yayınlardır. Yücel Taşmakçı ile özdeşleşen, özellikle bağlama icrası ve TRT kayıtlarında Yücel Taşmakçı'nın adıyla anılan çalışmalardan bazıları Hüdayda, Güvercin Üçü Verdi, Al Perde Yeşil Perde, Giresun Karşılaması, Cirit Havası, Erzurum Çarşı Pazar, Çay Benim Çeşme Benim, Şu Fırat'ın Suyu Serindir ve Bahçelerde Mor Meli. Şimdi sizleri Anadolu'nun sevilen ezgilerinden biriyle buluşturuyoruz. Yücel Taşmakçı'nın yorumuyla hayat bulan Güvercin Uçu Verdi, halk müziğimizin zarif ve içten örneklerinden biridir. Sanatçının Miras albümünde yer alan eser, onun geleneksel tavra bağlı yorumunu ve halk müziğine duyduğu derin sevgiyi yansıtan çalışmalardan biridir. Yücel Taşmakçı'nın sesinden dinliyoruz.

Türk halk müziğine yaptığı değerli katkılarla, derlediği ve repertuara kazandırdığı yüzlerce türküyle bağlama icraları, sanatçı kimliği, eğitimciliği ve kültür taşıyıcılığıyla Yücel Paşmakçı halk müziğimiz için eşsiz bir değer olmuştur. Yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda araştırmacı, derlemeci, koro şefi ve eğitimci olarak Türk halk müziğinin gelişmesine büyük emek vermiştir. TRT'deki çalışmaları, yetiştirdiği öğrencileri, hazırladığı radyo ve televizyon programları ve kültür hayatımıza kazandırdığı eserlerle unutulmayanlar arasında yerini almıştır. Yücel Paşmakçı'nın sesi, bağlamasının tanısı ve halk müziğine dair bıraktığı değerli miras, derlediği türkülerde, TRT arşivlerinde, konser kayıtlarında ve yetiştirdiği sanatçıların eserlerinde yaşamaya devam edecektir. Türk halk müziğine adanmış bir ömrün sahibi olan Yücel Paşmakçı'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun türkülere ve kültürümüze bıraktığı iz daima yaşayacaktır. Türk halk müziğinin zengin enstrümantal geleneğini yansıtan, Anadolu'nun yiğitlik ve mücadele ruhunu taşıyan bir ezgiyle devam ediyor programımız. Şimdi sizleri Yücel Paşmakçı'nın bağlamasından yükselen coşkulu ezgilerle baş başa bırakıyoruz. Cirit havası.

Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş sanatçılarımızın hayatlarından kesitler paylaşıp kültürümüze kazandırdıkları eserlerden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türk halk müziğinin değerli isimlerinden sanatçı, eğitimci, araştırmacı, derlemeci ve koro şefi kimliğiyle halk müziğimize büyük hizmetlerde bulunan Yücel Paşmakçı'yı tanıdık, sanat yaşamından kesitler paylaştık ve seslendirdiği ve çaldığı eserlerden örnekler sunduk sizlere. Ömrünü türkülere, bağlamaya ve Anadolu'nun kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya adayan Yücel Paşmakçı, derlediği türküler, yetiştirdiği öğrenciler ve TRT'de gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk halk müziği tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Programımıza sanatçının sesi ve yorumuyla hafızalarda yer eden eserlerden biriyle veda ediyoruz. Yücel Paşmakçı'nın sazından, Ankara yöresinin sevilen ezgilerinden Hüdayda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla görüşünceye dek türkülerle kalın, hoşça kalın.